0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar Beyler Festival'den herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 15 Haziran 2026 günlerden pazartesi, bugün haftanın ilk çalışma gününde enerjisi yüksek şarkılarla 120 dakikaya yakın ben Tümer Kansöğütlü buradayım.

Efendim, muhteşem bir pazartesi günü olabilirdi bu pazartesi. Gururla başladığımız ve hep birazdan daha mutlu olduğumuzu ifade ettiğimiz bir pazartesi günü olabilirdi. Ama maalesef dün gerçekleşen müsabakada milli takımımızın aldığı yenilgiyle birazcık kırgınlık var. Çünkü dört gözle bekliyorduk Dünya Kupası'nın başlamasını ve o kadar iddialıydık ki grupta yenilgi söz konusu bile değildi. Grupta yenilgi olsa olsa Amerika'ya belki ev sahibi ekibe yenilir diye düşünüyorduk ama maalesef ki dün gerçekleşen Avustralya maçında millilerimiz 2-0'lık bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Türkiye ikinci maçında 20 Haziran'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Enerjiler tabii ki yine yüksek olacak. İnanıyoruz millilerimize. 2002'de de biliyorsunuz ki mağlubiyetle başlamıştık turnuvanın ilk müsabakasına ama üçüncülüğe kadar ilerlemişti o yolculuk. Umarım yine bu tarz güzelliklerin yaşandığı bir turnuva izleriz. Oh.

0: Azar azar.
1: Amili futbol takımımız Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu dün. Yenilgi sonrasında milli takımın İtalyan teknik direktörü Montella'nın tercihleri de tabii ki eleştirilerin odağındaydı. İlk 11'de Kenan Yıldız'a yer vermeyen forvette Kerem'i tercih eden Montella'nın oyuna yaptığı hamleler de epey bir konuşuldu diyebiliriz. Montella'nın milli takımdan sıkıldığı da konuşuluyor ama ilk maçtan daha bunları belirtmek, bu kadar karamsar olmak ne kadar yerinde, ne kadar iyidir bilmiyoruz ama birazcık da teknik direktörümüzün arkasında durmalıyız. Ne diyorsunuz? Artık turnuvaya başladık. Yarı yolda değişiklik de yapamayacağımıza göre her şey milli takımımızın yanında olan göstergelerle devam edecektir diyelim.

Güne dair sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 15 Haziran 2026 günlerden pazartesi bugün. Günün en iyi müziğine eşlik eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dilerim değerli dinleyenler. Güne dair sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Keyifli bir ana daha ortaklık edin, sonrasında ben yine burada olacağım.

Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Avustralya 2-0 mağlup oldu. Türkiye galibiyet parolasıyla çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılınca gruptan çıkma ihtimalleri de tabii ki merak edilmeye başlandı. Şöyle bir bakalım, hayal kırıklığı yaşadık ama ilk maçlar sonucunda ABD ve Avustralya 3 puana yükselirken Türkiye ve Paraguay henüz puanla tanışamadı efendim. 3 puanla da gruptan çıkma ihtimalimiz var. Avustralya 2-0'sı kaybettik evet ama kötü bir başlangıç yaptık. Enseyi karartmaya gerek yok diyelim. Yeni formatta 3 puan da gruptan çıkmak için yeterli olabiliyor. Simülasyonlara göre 3 puanı cebine koyan bir takımın %62 ihtimalle son 32 turunda yer alabileceği tahmin ediliyor. Puanla yani 3 puanla da grup atlayabiliriz. Matematiksel olarak güncel ihtimaller var. %90'dan %60'a düştü gruptan çıkma ihtimalimiz. Liderlik ihtimalimiz de %7'lere kadar geriledi diyebiliriz.

0: mı benim oyun dadım?
1: Güneydağ'ı sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyenlerimize bir kez daha selamlar efendim. Muhteşem bir hafta olsun diyelim. Tabii ki milli takımın mağlubiyetiyle birazcık böyle hüzünlü, buruk bir haftaya başlangıç yaptık. Hava sıcaklıklarının da arttığı ve artık yazın tamam ya geldi diyebileceğimiz minvalinde geride bırakabileceğimiz günlerde. Hava sıcaklıklarının da arttığı ve artık yazın tamam ya geldi diyebileceğimiz minvalinde geride

Gündemde teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tamamen kamuya özel ve yerli bir yapay zeka ekosistemi inşa ettiğini duyurdu. Sistemin adı ise ChatGPT. Bildiğimiz küresel yapay zeka modellerinden en büyük farkı ise internete kapalı olması ve verileri tamamen kurum içinde üst düzey bir güvenlik duvarıyla saklaması. Bu teknolojik dönüşümün bizleri doğrudan ilgilendiren kısmı ise CİMER süreçleri olacak efendim. Artık buraya yapılan başvuruların sınıflandırılması ve analiz ederek hızlı çözümlere ulaştırılması noktasında yapay zeka aktif olarak rol alacak. Yani dijitalleşme kamu tarafında da süreçleri ciddi anlamda hızlandırıyor diyebiliriz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi festivalleri ritmi biraz daha artırma zamanı diyelim. Sıradaki şarkı senin için çalıyor. Kulakların bizde olsun.

Sen alim sanıyor kendini. Yazılan kamil yazanlığını. Nasıl anlamadın sen bu oyunu ya? Dur bakalım.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Şimdi mutfaklara ve günlük hayatımıza dair küçük ama oldukça faydalı bir bilgiyle devam edeceğiz efendim. Mutfak alışverişlerinin daha doğrusu vazgeçilmezi, domatesleri nasıl saklıyorsunuz sizler? Gıda uzmanları bu konuda çok önemli bir detayı paylaştı. Eğer evinizin sıcaklığı 22 dereceyi geçmiyorsa, bütün ve olgun domatesleri buzdolabı yerine mutfak tezgahında oda sıcaklığında saklamak çok daha doğruymuş ve hatta tazeliğini 2 haftaya kadar koruyabiliyormuş. Ancak işin sırrı saklama biçiminde gizli birazcık. Domateslerin sap kısmını çıkarıp o bölge aşağıya bakacak şekilde tezgaha dizmek gerekiyormuş. Çünkü sap kısmının olduğu yer hava ve nemi en açık alan ve bu şekilde kapatarak bozulmanın önüne geçebiliyoruz. Küçük bir tüyo hayat kurtarır diyelim. Festival tüm enerjisiyle kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sıradaki şarkı senin frekansında, senin için yükseliyor. Kulaklarını radyondan ayırma.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

Bugünlerde sağlıklı yaşam uğruna şekeri hayatından tamamen çıkaranların sayısı epey fazlaymış. Ama yeni yapılan araştırma bilimsel bir araştırma ve ezberleri bozacak cinsten diyebiliriz. Uzmanlar şekeri sıfırlamanın bağırsak sağlığı ve metabolizma üzerinde beklenmedik olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu ve yapılan testlerde şekerin diyetten tamamen çıkarılmasının kan şekeri kontrolünü bozduğu, hatta bağırsak florasındaki dengeyi etkileyerek intihaplanmaya yol açabileceğini ortaya koydu. Tabii ki bu durum paketli gıdalardaki yapay şekerleri sınırsız tüketebileceğimiz anlamına da gelmiyor. Asıl önemli olan vücudun ihtiyaç duyduğu dengeli karbonhidrat, meyve, sebze veya süt ürünlerindeki doğal şekerlerden, yani lif ve vitaminlerle birlikte alabilmek. Yani her şeyde olduğu gibi beslenmede de anahtar kelimemiz denge diyebiliriz, değil mi? Sağlıkla bir müzikte kalmaya devam edelim. Festivalde sıradaki şarkı senin için yükseliyor. Kulağın burada olsun.

Kulaklarında festival enerjisi sizlerle olmaya devam ediyor. Ben Deniz Sümerkan Söğütlü ile birlikteliğiniz tüm hızıyla sürüyor. Hayat koşuşturmacasında hepimiz bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz değil mi? Ama günün sonunda o çok istediğimiz hayaller, projeler hep erteleniyor değil mi? İşte tam da bu noktada efendim hayatınızı değiştirecek harika bir formülden bahsedeceğim şimdi sizlere. 90-91 kuralı. Dünyaca ünlü liderlik uzmanı Robin Sharma'nın geliştirdiği bu yöntem aslında çok basit bir disipline dayanıyor. Formül şu efendim, önümüzdeki 90 gün boyunca her günün ilk 90 dakikasını hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz sadece tek bir ana hedefe ayırıyorsunuz. Telefonlar sessize alınıyor, bildirimler kapatılıyor ve zihnin en duru olduğu ilk saatlerde sadece bu hedefe odaklanıyorsunuz. Aynı anda 10 işi yapmaya çalışıp enerjimizi bölmek yerine tek bir şeye odaklanarak dev adımlar atabiliyoruz. Eğer sizin de sürekli ertelediğiniz bir hayaliniz varsa bugün ilk gününüz olabilir. Pazartesi günleri bu başlangıçlar için iyidir değil mi? Efendim kısa bir ara veriyoruz ama çok uzağa gitmeyin. Yeni bir şarkı frekansınızı sarmak üzere diyelim. Gözün de kulağın da radyonda olmaya devam etsin.

Yolculukta, evde ya da iş yerinde, şehrinde ritmin tek adresi festivalde mikrofon başındayım, ben Tümerkan Söğütlü. Az önce bahsettiğim o 90-91 kuralı, odaklanma kuralını hayatımıza nasıl entegre edeceğiz, biraz da pratik yollardan konuşalım istedim. Uzmanlar diyor ki efendim, bu yöntemi uygularken başlangıçta 90 dakika kesintisiz çalışmak zihniniz için zorlayıcı olabilir. Bu yüzden kendinize çok yüklenmeden süreyi daha kısa tutup zamanla artırarak başlayabilirsiniz. Buradaki asıl sır sürenin uzunluğu değil, her gün düzenli olarak o masanın başına oturabilmek, yani devamlılığı koruyabilmek. Çalışmaya başlamadan önce o gün ne yapacağınızı netleştirin ve telefon bildirimlerini tamamen unutun ve zihninizin akış moduna geçmesine izin verin. Küçük adımların 90 günün sonunda nasıl büyük bir başarıya dönüştüğünü kendi gözlerinizle göreceksiniz. Biz de enerjimizi hiç bölmeden tempoyu artırmaya devam ediyoruz diyelim. Şimdi senin için seçtiğim yepyeni bir ritim kulaklarına konuk oluyor. Keyifli dinlemeler.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotini. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yolları
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Yeni bir haftanın başlangıcından günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Pazar günü ne kadar çabuk geliyor, geçiyor. Hiç anlamıyoruz pazar gününü. Hiç anlamıyoruz. Pazar gününün özelliği, pazar gününün güzelliği. İnsan uzaklarda olunca, ta tilde olunca, ta kefalaniyet olunca daha da iyi anlaşılıyor. Çünkü program yapacağım telaşı yok. Telaşesi yok. Saat 6.30'da kalk da hazırlanabilmem ne yaptı falan filan telaşesi yok. O yüzden değişik bir güzel bir pazar günü geçirdik dün sevgili dostlar. Siz oralarda Trakya'da çok sıcakladınız. Biz çok fazla sıcaklamadık. Hatta serin serin deniz rüzgarları, deniz yelleri esti. Bugün sarı bir uyarı var saat 1 itibariyle. Hava 28-29 dereceleri göreceğiz burada. Bu kadar. Burada bir Adriyatik Denizi yeli var. Öyle bir yel esiyor. Öyle yeller esiyor. O serin serin serin serin serinletiyor insanı. Azıcık kıskandırayım sizi. Siz buram buram terlerken biz serin serin serinliyiz. Serin serin serinliyiz biz burada. Oh oh, bak serinlik dağının havası. O kekiklerin kokusu geldi. Açtım camları sabahleyin. O kekiğin kokusu geldi burnuma. Burnuma vurdu kekiğin kokusu.

olacak. Haydi gelsin günaydın mesajlarını geliş sırasıyla aktaralım sizlere sevgili dostlar. İrfan Kehaya. Hasan Kaşıkçı abim 4.43'te günaydın demiş. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim Adem Ömer abi saat 6.22'de günaydın demiş. Günaydın Gürkan, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Uyanınca günaydın diyeyim de işimi bitireyim diyenlerdesiniz galiba siz. Ha? İş olarak görüyorsunuz galiba bana günaydın demeyi. Sezen Asiye, günaydın, bir güzel bir güzel hoş başlangıç haftaya dileklerimle demiş. Sezen, bir güzel hoş başlangıç haftaya, bir güzel başlangıç hoş haftaya günaydınlar. Haş, üç taş has hoşaf, üç taş has hoşaf. Şemsi Paşa pasajında, üç taş has hoşaf. Bırakma Molla, günaydın, günaydın olsun, güzel bir gün, güzel bir hafta olsun demiş Leyla Aynur. Günaydın olsun, günaydın olsun, günaydın olsun, günaydın olsun Ahmet Ali. Kafa Pastanesi'ne günaydınlar. Lokum tadında, efendim profiterol tadında, lotus rüyası tadında. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar o kızanlar orada. Hep yeni tatlar, hep yeni lezzetler deniyorlar. Oh. Kulak şeyi geçecek, boynuz kulağı geçecek, boynuz kulağı geçecek, Özkan abi geçecek, boynuz kulağı. Haydi bakayım Ahmet, günaydın Ahmet, günaydın. Adem akraba davay da napre işte, davay da napre işte. Ela Gürdan Salih, günaydın öpüyorum her yerinden. Ilık ılık sıcak sıcak öpüyorum her yerinden Ayla Bayram. Günaydınlar, günaydınlar kuş kabak kızlarına, günaydınlar. Mehmet Mehmet günaydın, hayırlı günler kral demiş. Günaydın, günaydın, günaydın Zülfiye Yılmaz. Günaydın Haskova'ya, günaydınlar Haskova'ya, günaydınlar. Günaydın Erdal Bayram. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

inan. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Bastırı Ali. Günaydın, iyi haftalar olsun demiş. Çok teşekkür ederiz. Aynen, güzel bir hafta olsun. Yılmaz Kasım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Erdem! Erdem! Erdem! Senin göbeğini koparır atarım. Duyuyor musun beni Erdem? Daha duymuyordur. Daha çok erken. Sonra bağıracağım ona. Şimdi boşuna bağırmayın. Duymuyor beni daha. Seni hınzır seni ya.

ömür. Yolda giderken geçen gün bir ağaç, kocaman bir ağaça rastladım, ağaca rastladım. Hiç ömrü hayatımda böyle ulu bir ağaç gördüğüm yok. Fotoğraf bu ağacın şeyini veremiyor. Fotoğrafta bu ağacın ne kadar ulu, ne kadar büyük, ne kadar kocaman olduğunu anlayamıyorsunuz. Yakından görmeniz lazım. Yani fotoğraflara yansıtamıyorsunuz bazı şeyleri. Hakikaten öyle. Ve o ağacın fotoğrafını çektim. Durdum, sağ tarafa arabayı çektik. Arabanın fotoğrafı, aman ağacın fotoğrafını. Yolda genişti, herhangi bir problem, sorun yoktu. Düzdü yani. Tehlikeli bir yerde yapmadık çekimi. Ama bu ulu ağaç çok ilgimi çekti. Sevgili dostlarım, onu o ulu ağacın fotoğrafıyla günaydın dedik size bugün. Ve Mehmet Şerif günaydın, hayırlı sabahlar dilerim demiş. Tayfun Gülcan, Ekrem abi, Nurşen abla, Sevcan, Gümen Hanım ablam. O güzel çiçeklere günaydınlar. Seven Bahriye, Leblebci Hüseyin Agatik Ganiz Barba. İrfan Abdullah günaydın. Ayla Mehmet günaydınlar. Fatma Mehmet günaydın. Figen Hüseyin günaydın, iyi haftalar dilerim demiş. Engin Ahmet abi günaydın. Bülent Yusuf günaydın. Hüseyin Bircan Kalimera, Fatma İbrahim ablama günaydınlar. Salih Mustafa'ya günaydınlar. Ercan Ali'ye günaydın. Özcan Hasan günaydın. Ali İhsan Tanyolu günaydınlar. Ayşe Ali Babaoğlu günaydın. Taner Ülke günaydınlar. Yüksel Mümin günaydın. Zeynep Koray günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Zehra Emir, Zekeriye ve Güzel Çimenler, Çiçekler, Oyuncaklar günaydınlar. Taner Hasan günaydın. Halil Belginesin günaydın. Selçuk Bekir Dobro Utro, Sefer Sakin günaydın. Sevim Boğazi günaydın. Cüneyt Sadık günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ranarayram, ranarayram, ranarayram. Oğuz Mehmet günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar olsun demiş. Dün bir ara aklımdaydı, sana mesaj yazacaktım, seni arayacaktım ama unuttum. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana bu boncuktan kuş yaptım. Gelip bırakacağım pencerene dönünce. Oğuz, daha nice güzel, mutlu, huzurlu yılların olsun inşallah. İnşallah, amin. Seneye doğum gününde inşallah evli olasın. Günaydın, sen Almanya'yı göreceksin. Yani 35 derece demiş Mehmet Nazif abim. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Günaydınlar, günaydınlar. Gürkan, iyi bir hafta olsun inşallah demiş Ahmet Muzaffer abim. Hatice ablama, Mehşe'ye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: Πέζωνε το πουλί μου, πέζωνε το πουλί μου, ηρέμησες τώρα, demiş. Λεπλεπτήσε λίγο, ε.
1: Herkes bana
0: τι κάνεις? Πέσεις με το πουλί σου. Senin kuşun yok ki.
1: Senin aşkın.
0: Ama Hüseyin Aga, senin kuşun öleli kaç sene oldu ya. Sen dedim vardı benim gibi bir sultan papağan ama kaç sene oldu öleli. Hey barba. Barba, yapma öyle. Seni hınzırın barbası seni ya. Sabah sabah güldürmeyin beni. Güldürmeyin beni, güldürmeyin beni. Sansüre kozmetiğe uğrayın. Sevgili hanımlar, sevgili kızlar, kendinize çelik ve altın kaplama takıları alın. Güzelliğinize güzellik katın. Küpe, bilezik, kolye, yüzük, saat, takı setleri. Sansiro bu alanda da yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. 20 yıllık tecrübesi var kozmetik sektöründe Sansiro'nun. Sansiro'nun birinci şubesi Kingfoot'un karşısındadır sevgili dostlarım. Hüseyin Aga'ya gülüyorum. Siz... Sansiro'nun ikinci şubesi büyük parkerin olduğu yerde... Büyük kilisenin olduğu yerde San Siro. Ay Hüseyin Agacığım. Ya sonra Hüseyin Agacığım.

Selamlar Gürkan Hanım, nasılsın? Tatil bitmedi, ta milyoner misin mübarek? Trump'tan bile zenginsin. Senin kızın çıkmasın, senin de kızın çıkmasın bir yerden demiş Entel Maganda. Hollanda'dan İbrahim İbrahimiye'ye, Hollanda'dan İbrahim'le İbrahimiye'ye gelsin sıradaki şarkı demiş. Efendim Tuncay'dan. Baksana ne tatili. İnsan tatilde çalışır mı? Ha?

At. At. Uçanda görür aşkı yok edeni. Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Max'ın ayranıyla, kefiriyle, yoğurduyla, ürünleriyle türlü türlü tarifler yapabilirsiniz salata çeşitleriyle. Bak Eda paylaşıyor, gene paylaşmış ne güzel sağlıklı tarifler, kahvaltılıkta tarifler paylaşmış. Max, Max'a kilo verin, Max'a tığ gibi olun, Max'a kaslı olun. Max ürünleri hem faydalı hem de diyette de kullanabileceğiz ürünler. Özellikle kefir harika, ayran 10 numara, yazın vücudunuz kaybettiği tuzu ayranla geri alsın sevgili dostlarım. Max ayranla, Max yoğurt, Max ayran ve İsmail Batı Trakya'yı Metin markasıyla tanıştırdı. Metin marka helvalar, tayin helvaları Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde, pastanelerde seçin. Satış noktalarında pekmezler Metin markası harika pekmez. Denediğim için biliyorum, hepsinden göndermiş bana sağ olsun. Tayinler de öyle. Bizim Maxi Sigorta İsmail yapıyor dağıtımını. Rıfat Marketler, Kurcalı'nın gururu, Kozlukepir'in gururu. Yukarıya köye çıkanlar Kurcalı'da, köyden inenler ta Şapçı'dan gelip alışveriş yapanlar. Rıfat Marketler iyi ki açıldı, iyi ki var. Uygun fiyatlar, kaliteyi efendim güler yüzlü Rıfat Marketler'de buluyoruz diyenler, sizler de Rıfat Marketler'in müşterisi olun. Rıfat Marketler, ruh gelmiş herif. Hay hay hay hay hay. Günaydın Bugan Çatrayan'da Filli Zisender Abdurrahman abi. Günaydın kardeşi, yaptılar dilerim demiş. Günaydın, günaydın abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Havanın durumuna göre demiş Alimoğlu'la. Havalar sıcak, havalar sıcak, sizde daha da sıcak. Ben ne sana takarım, ne seni ararım, ne türü atarım. Gürkan'ım, büyük parkeri diyorsun, Sansiro'yu tanıtırken neresi büyük? Sabah 2 saatte doluyor demiş Entel Vagan'da. Arabalar çok olursa park yerinin büyük olmasının bir anlamı olmuyor. Ben demiyorum, Gürceliler büyük park yeri diyor. Daha büyük bir park yeri var mı? Sabah sabah. Kızdırma sana beni, sen sabah sabah şimdi gene. Aa sen... Allah'ım ya Rabbim, Deborah Neyremiso. Atacağım.

Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? Haytoru haytoru haytoru haytoru haytoru haytoru. Ben sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım. Ben seni beni oyala, ne omuz ovala. Sen beni oyala, ne omuz ovala. İşime bakarım. Ben o nazı çekemem.

İki nota bir besteyim. Bir de zurnayım. Yasin sana armağan olsun bu şarkı. Bir de Kolitos'un armağan olsun. Kankana Haşmet'e. Ahmet bir de sana olsun. Kalimera. Osman abi sana da günaydın olsun. Sana da armağan olsun.

So that's the move it, move it. What else? So that's the move it, move it. Günaydın, ne yapayım, güzel bir hafta olsun. Hamam gibi Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. Bir de orada nem vardır. Kim nasıldır, nefes alamaz insan orada. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.

MK Rentekar araba kiralama sevgili dostlarım. Seymen'den Seymen'de MK Rentekar Yahya Beyliğe giden yol üzerinde mkrentekar.com MK Rentekar olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. Araba kiralayabilirsiniz. Günlük, aylık, haftalık araba kiralama. Uygun fiyat, kaliteli arabalar. Toyota. Toyota zaten kalite demek. Ben burada da hep Hyundai görüyorum. Hep Hyundai kiralıyorlar. Ama her yerde Hyundai var. Güzel arabalar da var. MG'ler falan filan var. Yani Hyundai çirkin demiyorum. Ben çok memnunum benim Hyundai'de. Kiraladığım Hyundai'de. Bir de MG çok görüyorum. MG var kiralık. MG. MK Rent-A-Car. Sizler de arabalarınızı MK Rent-A-Car'dan kiralayın sevgili dostlar. Instagram ve Facebook'ta bulun. Web sitesinden bulun. Telefonlarını bulun. Konuşun. Just uyandı mı? Just uyandı mı? Just Green uyandı mı? Just Giratos Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde şimdi taverna hizmeti veriyor. Karacaoğlan Muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos artık taverna olarak hizmetinizde. Taverna için, yemek için de Giratos'a gidin. Movit'te sana armağan olsun demiş Yasin Kadirci. Movit. Just Movit. Günaydın kardeş demiş Mehmet Hüseyin Agam. Günaydın. Hombarı durup dururken efendim hiçbir alışveriş yapmadığım takdirde 27 euro 11 euro Temu'dan kartımdan para tutmuşlar. Delirdim çıldırdım mail yazdım. Mailime cevap vermişler dün demişler. Her zaman demişler sizin hizmetinizdeyiz, sizin emrinizdeyiz. Zattır zuttur yazmışlar Yunanca bana mail. Ben onları İngilizce yazdım. Demişler bir kontrol edelim bakalım kartınızın son 4 hanesini bize verin. Son 4 hanesini gönderdim kartımın onları. Bakalım sanki kartımı bilmiyorlar, görmüyorlar oradan. Bakalım ne olacak. Hiçbir alışveriş yapmadım takdirde. Neden tutmuşlar, niye çekmişler kartından o kadar para? 27.11 euro. Hiç bilemedim Temu'yu. Hiç yakıştıramadım Temu'ya. Hiç yakıştıramadım.

Ahmet sen yürek mi yedin bu sabah? He? Ahmet sen bu sabah yürek mi yedin bana sataşıyorsun?

günaydın. Eski alışverişin düşmesin hesaba demiş Ümit Çaban. O kadar hayvanım ben. Tarihine bakmadım. Ayın 16'sında alışveriş yapmışım diye gibi gösteriyor. O kadar hayvanım ben, hiç onları kontrol etmedim. İyi ki sen hatırlattın bana. Ya sen de olmasan ben ne yapacağım? Aa, sen ama

Kalimera Gürkan abim. Kolay gelsin. Sakın kamera lamp paralarını çıkarıya. Giskam Temu demiş. Hızır'ın Temusu demiş İlker. Der misin? Dün bir radyo programı dinliyordum. Hafiften bana dokundurdular. Seni de duydum orada İlker. Hafiften yandan bana dokundurdular. Ben de onların sözlerini not ettim. Burada adalardan, İtalya'dan bir program dinlerdim. İlker sen de İtalya'dan programa katıldın, İtalyan radyolarında. Ben hep İtalyan radyolarını dinliyorum. Benim İtalyam çok güzel olduğu için. Benim 4 tane usta 4 saat... 4 tane usta 4 saat çalışmış. Ne belediyeden hayır görüyorum, ne de periferiyadan. Bunu hizmet gösteriyorlar, üstüne asfalt döküyorlar. Bizimki motor doktoru.

Bazı radyocular şarkıcı olmuş. Hap alırlarmış. Hapları alıp onların yüzünü gözünü yolacağım. Hapları alıp yolacağım. Haplanıp yolacağım onların gözünü. Enis! Enis neredesin Baskaz'a? Enis. Mal eline gelince ben bunu da ısmarlamışım demeyesin. Sonra hayvan değilsindir demiş Ümit Çaban abi. Ben baktım parangeliyalarıma. Ben uyur parangeliye verenim. Uyurken veriyem ben parangeliye. Ama baktım vermemişim parangeliye yapmamışım. Ne zaman beri Hınzır'ın tebusundan. Çok bilme, yapmayayım antik atastasi kartını, kalmayasın telefonsuz demiş Ahmet Osman. Evet ben mahsus dinleyeyim. Sana dokundurmasınlar diye demiş İlker. Sen ne Hınzırsın sen. Hiç dinlemişe benzemiyorsun. Dokundurdular, hiç söylemedin de bana dokundurdular diye. Ben kendim duydum. Aç sen ya. Bana sataşmadan duramayalar böyle. Aç sen ya. Harika hadi. Hayır. Atarım gözlüğümü takar birden gaza basar. Dört tane ustadan 4 saat yaptılar. Hatta burada çalıştılar dün. Vallahi billahi. 15 dakikalık işi 4 saatte yaptı.

0: Şey tarikatı mı dokundurttu demiş. Ya be, yasın şey tarikatı. Önce bir Türkçe konuşmayı öğrensek. Hani adam var. 112 arayacağım. Ya ayıklık eden gidi ya. Diyor da kadın geliyor ya, sen önce dişlerini fırçala diyor. Sen önce Türkçe konuşmasını öğren be. Hey. Sen önce dişlerini fırçala be. Görsem frene basarım çaktırmadan. Cahit Hasan abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gel beraber yollara dalalım, kıvrak deli dolu bir CD takalım, boxlar kaliteli baslar. Ben anlamayayım da onların konuşmalardan da demiş İlker Kadir. Anlamayız da mı dinleyesin. Belamıyım be, vay anam, gözlerin toz pembe, egzozun sesi kulakları deliyor. Bas gaza, bas gaza, bas gaza, bas gaza aşkım, bas gaza, bas gaza. Getirin haplarımı, getirin haplarımı, getirin haplarayım. Deli hapım var, dört tane. Tansiyon hapım var, şeker hapım var, kolesterol hapım var. Mavi hapım var, yeşil hapım var. Bir tane kırmızı var, o ne işe yarıyor bilmiyorum ama onu da içiyorum. Şimdi öpeceğim, nerelere geldik diye sorma.
1: Sen de istiyorsun, açık konuş susma.
0: Sen de istiyorsan açık konuş susma. Bana ne, bana ne, şimdi öpeceğim, benimle oynama, hadi gel kaçma. Dün bir tane kadınla konuşuyoruz. Buranın yerlisi, sofrito yedim ilk defa hayatımda. Sofrito yazın, sindagi sofrito yazın. Bunu beyaz şarapla sarımsaklı sos yapıyorlar. Beyaz şarapla kaynatıyorlarmış. Dana eti. Abicim bandıra bandıra yiyorsunuz, tadına doyamıyorsunuz. Muhteşem bir şey. Dana eti. Abicim bandıra bandıra yiyorsunuz, tadına

0: Seviyoruz dedi kadın.
1: Alkol de yok, tutmayayım seni.
0: Ya dedim, buralar gibi yerler mi var? Buraları gibi yerler mi var? Ben bir şey belledim, hep belliyim zaten. Denin elledi belli, elini bellediği gibi hep aynı yere gidiyorum. Baskasa. Baskasa Enis. Enis kesin uyanmadı. Ah Enis, ah Enis, ah Enis, ah Enis. Günaydın Gürkan, güzel bir hafta olsun demiş. Seval Hanım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ah dün akşamdan, evvelki akşamdan kalma Enis. Ah evvelki akşamdan kalma Enis. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, iyi talepler olsun. Gürkan Hüseyin, agamın kuşu ne cinstenmiş diyor Turan abi. Cinsinin önemi yok ki, ölmüş o çoktan. Güzel bakamamış. Turan abi. Yaşa Belkerim be, yaşa be. Yaşa Belkerim be, yaşa. Yaşa İlker.
2: Hangimiz düşmedik kara?
0: Herkese kızarım, İlker'e kızamam ben.
2: Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi?
0: Gürkan'ım, Sinan Akçıl'la Demet Akan'ın programa başlamış. Demet'le de Sinan'da da ses sıfır. Başka insan bulamamış da Sinan Akçıl'ın bir yazdığı şarkıları iyice demiş. Entel Maga'da sayım be. Hakikaten bu sayı mı? Ama ben... Rahmetli anneannem geçen sene rahmetli olduğuna şarkı söylesem, 95 yaşında öldü, rahmetli oldu. O daha güzel, Sinan Akçı'dan, Demet Akın'dan daha güzel söylerdi o. Sinan Akçı'nın şarkıları, sözleri çok güzel diye canım. Yani yiğidi öldür, hakkını ver ama ses diye bir şey yok. Demet dersen öküz, ne dans etmesini biliyor, ne şarkı söylemesini biliyor. Dişi öküzlerden yani. Al birini vur ötekine, al birini vur ötekine. Ötekine. Dört tane usta, dört saatte bir şey yapamıyorlar İlhan. Efendim. Emre. Emre nasılsın kardeşim? Emre kardeşim, burada mısın? Emre, unuttum senin şeyini, kusura bakma be Emre'cim. Vallahi billahi uyku sersemine. Emre hafta sonu Paris'e gitti. Paris'te Eiffel Kulesi'nin orada paylaşım yapmayı unutmuş. Çünkü orada eşiyle beraber selfiler yapmışlar. Ben aklına gelmemiş, yemiş eşi varken yanında. Ondan sonra Paris'te, orası neresi? O Paris'in neresi? O geçit İstanbul'da şeydeki Belediye Sarayı'nın oradaki kemer gibi o. Kemer gibi değil, azıcık beziyor işte, onun altından geçiyorsun. Orada bir tane radyoterapi yazıyor telefonda. Bana göndermiş, günaydın mesajı yap demiş. Ama unuttum haber onu yapmayı, günaydın mesajı. Sen de Eiffel Kulesi'nde unutmuşsun çekme ya. Eiffel Kulesi'nde çekeceydin. Radyoterapi yazacağı Eiffel Kulesi'nde. Sinap Semerci. İnşaat sevgili dostlarım. Gümücü ne de? Instagram'da Simet ve Sinap ve Semerci İnşaat olarak bulun. Ev yaptırmak isteyenler, bina yaptırmak isteyenler, temel kazımından son kerimide kadar binanızın bütün yapım işlemleri için Sinap Semerci İnşaat'ı seçin. Telefonun sonu 97 ile bitiyor. Yanlış telefon aramayın. 97 ile biteni arayın. Sinap Sinap.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya.
0: Simat ve Sinap ve Semerci, orada galiba iki telefon var. Siz 97 ile biteni arayın, tamam mı? Ha, siz 97 ile biteni arıyorsunuz. 697 318 37 97 97 İpame.

Geldim Mero. Yedin mi köfteleri? Beğendin mi köfteleri? Ha? 4 tane mi köfte yedin? 5 tane köfte yedim ben İrfan.

Sahi ben bıraksan o programa katılan Merve Özbey bile onları görünce detone oldu. Durum o kadar vahim demiş İrfan Kaya. Kim be? Kimleri görünce? Sevgisi kaza. Hangi programa katıldı Merve Özbey? Şeylerin Sinan Akçıları programına mı? Nerede yapıyorlar onlar o programı? Ay ben de çıksam kırılsın ellerimi. Söylesem ayol kız ben de detone olacağım. Onların programında yüzüm yüzüme baka baka kararırmış. Kırılsın ellerim ne yarıyor. Ben onları mikrofonla döverim. Tak tak tak vururum kafalarına kafalarına. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Güneş Gold Atilla bilir. Mikhail Karol 22 adı İskeçe'de. İskeçe'nin merkezinde, hizmetinizde Güneş Gold sevgili dostlarım. Güneş gibi doğuyor evlerinize, iş yerlerinize. Altınlar, kolyeler, küpeler, harika fiyatlar. Gümüş reyonu da var Güneş Gold'un. Güneş Gold'u tavsiye ediyorum. Güneş Gold. Atilla bilir, her şeyi bilir. Boru deyince, borucu deyince Recep uyandı mı? Tıkanan boruları 24 saat 7-24 çalışarak açıyor. En güzel şekilde açıyor sevgili dostlarım. Borucu Recep. Annesiyle babasıyla hizmet veriyorlar. Andrea Papa'nın 3 numarada ev yerel lavabolar, çeşmeler, lağım boruları, gider boruları da satıyorlar. İsterseniz sipariş verin, evinize kadar getirsinler. Evinize de hizmet veriyorlar. Ve tıkanan lağım borularını anında açıyorlar diyoruz. Evet. Ne bileyim nerede program, ben de sosyal medyada gördüm diyor İrfan. Ben hiç görmedim. Ben hiç görmedim. Tekşin Entel Magazine'de duydum. Show TV'de yaz bir şarkı programının adı konuklara kapaklama çalışmışlar. Kendileri Gürkan'ım demiş. Link göndermiş Entel Magazine'da. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmiş yine geçmiş

Günaydın bakayım be şeker çocuk. Nasıl geçirdin hafta sonunu anlat bakayım demiş İlhan Soleyiz. Aba oh. Senin hafta sonun güzel geçmiş. Eller. İlkan. Bak oynatmışsınız gene herkesi buraya. Neresi burası? Hangi salon burası?

Füsun Hanım günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Cemal, Cemal günaydın, Cemal çektir. GCP ile kazdır. Çok güzel iç ve dış cephe boyaları var. Çok uygun fiyatlı Cemal'de. Boya için de Cemal. Hidravlika, hidravlika düzenleri için Cemal. İnşaat malzemeleri için arpa, mısır, buğday taneleri için Cemal'i seçin. Ayarı seçin. Ayar Gümüşlü'ne de benzinli ama Gümüşlü'ne de demişim. Büyük bir Selimköy girişinde. Benzinliğin yanında mezarlığın karşısındadır. Nadır.

0: İlyas, bugünlerde karar vereceğim ne istediğimi. İlyas her sene bana gelirken hediye getiriyor. Sen ne istediğini söylemezsen ben diyor şey yapacağım diyor. Kendim getireceğim, o yüzden ne istediğini söyle diyor.
1: Derdin varsa çekmesini bileceksin.
0: Ne isteyin ben Almanya'dan be?
1: Ama
0: ne istesem acaba?
1: Dostunu üzmeyeceksin. Hayatta sana bu dersi versin be. Her şey senin olsun arkadaşlar.

Şimdi bugün kısmetse girip tıraş olacağım. Saçım biraz büyümüş. Hiç sevmiyorum büyük saçı. Hele hele yazın hiç çekemiyorum. Baktım Argostoli'de bir kuaför buldum. Çok yorum almış. Oo. Vallahi 570 kişi 5 yıldız vermiş. Arada 1 yıldız veren karılar da olmuş. Onlar ki memnuniyetsiz. Onlar hiçbir şey, bir şekilde memnun edemezsiniz. Hem erkek hem bayan kuaförü. Gideceğim diyeceğim kafaya göre tıraş ya beni nasıl denir Yunanca? He? Diyeceğim ben söylemeyeceğim sana, sen diyeceğim benim kafama göre yap tıraşı. Benim tipime göre. Benim halime geçmişine geçmiş nasıl deniyor Yunanca bak kafaya göre tıraş yap diye. Ha bakalım çalıştırın kafaları çalıştırın. Efendim ne diyoruz? Eora Beach Club. Eora Beach. Çok magandayım yemin ederim. Dün bir tane beach, 3 tane beach club var Andisamos Beach'te. Üçü de yan yana. Bir tanesinde hiç insan yok. Dedim ki oraya gitmedim. Şimdi ayrı ayrı ayrılmış bunlar. Arabaları da ayrı park ediyorsunuz. Teler Gülay'la ayrı. Oraya gitmedim dedim. Burası dedim herhalde dedim paralı dedim. Kimse olmadığına göre orada dedim. Var da çok az insan var. Diğer en soldakine gittim. Geçende de oraya gitmiştim. Dedim oturacak yer. Aa dedi dördüncü sıra dedi var. Dördüncü sırada dedi. Dedim dördüncü sıra için dedim içimden sen otur dedim. Burada dedim boş yerler var, rezerve yazıyor hepsinde. Neden ne dedi, nasıl dedim rezerve? Önceden dedim size telefon ediyorlar, rezerve mi yaptırıyor yapıyorlar? Ya dedi. 60'tan avrum ya. Ay şak öyle oluyor. Öyle olurmuş. Neyse. Benim de kafam attık. Oradan gittim öteki ortadakine. Ama orada çok az insan var. Önde de bomboş yerler var. Hemen gittim orada bir kızan var. Kızana dedim ta kalimera kalispera yok ama. Sinirlenmişim zaten ötekine. Dedim ki pospay dedim. İtimi dedim burada dedim. Ne kadar aksaplı sıralar maksaplı sıralar dedim. Çocuk bana dedi prota kalimera dedi. Vay ne utandım vay ne utandım. Dedim kalimera dedim. Dedim kusura kalma kardeş dedim. Sinirliyim biraz. Huligo nevra dedim, menevriyase dedim, o aloz dedim, apuki dedim, aa dedi, diyeti dedi. Dedim böyle böyle dedim, rezerv etmişler yerleri, bana vermiyorlar. Biz de dedi öyle bir şey yok dedi. Dedim kaç para dedim, saploslar falan, ne parası parasız dedi. Dedim niye burada kimse yok dedim, orasını burası dedi, orta yer dedi, hiç kimse gelmiyor herhalde dedi. Dedim ben size bir reklam yapayım, ben dedim radyocuyum. Orası yalan tabi. Her neyse. Nereye oturayım dedim. Nereye istersen dedi. Nereye isterseniz dedi otur bütün dedi ön sıralara dedi. Her yere oturabilirsiniz dedi. Yattım geldim. Geldik. Güneş damladı içime Sertab Erener içine damladığı gibi. Dün ilk defa güneşe yattım danalar gibi. İlk defa da denize girdim dün. Bunca zamandır. 8. gün mü 9. gün mü bugün Kefalonya'dayım ilk defa bütün bedenimi denize soktum. Kafamı bile soktum denize. Her yerimi tuzladım. Demem o ki fiyatları da çok iyiydi. Çok da güzel böyle diyet salatalar vardı. Şey aldım kinoa salatası aldım. İçinde haşlanmış havuç var, haşlanmış nohut var, haşlanmış baby patates var. Çok güzel bir kinoa salatası aldım. Böyle güzel yani çok güzel. Fiyatlar bile bizden çok çok daha uygun. Vallahi bilmem gittiniz hiçbir yerde de ya hiç şemsiye yok ya hiç organomeni paralıya yok ya da hiçbir yere para ödemiyorsunuz. Kefalonya böyle. Yalnız her yer öyle mi şey insanın? Hayır. Zakintos'ta bazı biçler var. Çok böyle 50 eder insanı. Zakintos'ta biliyorum bir tane var ön sırada 50 euro var. İkinci sırada 30 euro falan. Var yani. Ama burada Kefalonya Belediyesi böyle çalışıyor demek ki. Nereden geldim ben buraya size bunları anlatıyorum. Bunları anlatacağım. Ben kaç tane sponsor tanıtacaktım be. Allah'ım yarabbim burası senin. Trakya Mobilya Ferişte'den alabilirsiniz Nurgül'ün eğlence biletlerini. Başka nereden alacaksınız hepsini aktaracağım. Trakya Mobilya. Benim prokat ev konusunda, prefabrik ev konusunda da uzman Trakya Mobilya Epiplan Trakis.
Ayrıca teşhir yerindeki hem ana binadaki hem de Gümülcüne'de Konstos'un arka sokağı Bugaccia Travnidia Filiz'in yanındaki mağazasında teşhir yerindeki mobilyaları %40'a varan indirimlerle buluyorsunuz. Trakya Mobilya'da. Trakya Mobilya'da. Senin kafana göre mi, önce berberin tipine bak da kendi kafasına göre yaparsa sakata gelmeyesin demiş İrfan. Berberin tipine baktım, gayet de hoşuma gitti tipi. Böyle yaşlı başlı, yani 40'lı 50'li yaşlarda böyle ciddi bir adam. Günaydın Alman karısı, işte amca demiş Gökhan Karaali. Alman karısı mı isteyeyim? Çocuk mu kandırıyor?

Hizmetler saç boyama, kuaförlük, keratin tedavileri, topuz, çocuk saç kesimi, örgü, kıvırcık saç ve fön çekermiş adam. Iosif Monferrato de Caiftargostoli.

I travel from the United States to Greece. This salon is my first stop, and for good reason. From the moment you walk in, you are greeted with warmth. Dediniz. Bak, bak, Amerikalardan gelip tıraş olmuşlar. Bak, bak. Daha Amerikalardan tıraş olmuşlar. Ama akşam benim baktığım bu değildi galiba. Aa, bu değildi benim baktığım akşam. Ben nerede bulmuşum Ayşe Mor'u be?

Νιόφορος Γεωργίου Βεργότη 116 Αργοστόλη. Αμέτ. Paris'teki ki billboardlarda bile radyoterapi var. Canlı yayın. Çemtemars. Çemtemars ne demek? Canlı yayın mı demek Fransızca? Bıra yapay zeka neler yapıyor bıra Ahmet bıra. Yapay zeka neler yapıyor bıra. Gel yanıma. Abi o mikrofon niye kısılmış? O kulakların arasında öyle. Şey gibi. Ahmet. Ahmet niye öyle olmuş o mikrofonun kulakların arasında sıkışmış ben. Yüreğim çok naz etme hop hopluyor yüreğim yüreğim kız çağırsam. Haşmet'e sor kafaya göre tıraşı bulur o bilir. O sanki kadın kuaförü demiş Yasin. Ben Haşmet'e tıraş olmuyorum epey zamandan beri. Söylemedim sana. Tutar mısın elimi? Ben Haşmet'in karısını çok daha güzel yapıyor Haşmet'ten kusura kalma dedim. Seni dedim tıraşını beğenmiyorum dedim. Herkes dedi benim için geliyor tıraşa dedi dedim olabilir. Herkes kefalanıyor da Mirtoz Biç için geliyor. Mirtoz Biç hiç hoşuma gitmiyor benim. Zevkler renkler tartışılmaz. Sofya çok daha güzel tıraş yapıyor dedim kusura kalma dedim. Kankamı sevgilimi. Kanka dedim. Çağırsam gelin. Faros Fener'de taze taze levrek mevrek çipura mipura ne sardalya ne isterseniz kalamar ahtapot mahtapot. Ben hayatta ahtapot yemem, bir kez son kez oradaydım, bir daha da yememeye söz verdim çünkü o hayvanlar özel hayvanlar, bence onlar çok zeki hayvanlar, zaten yiyip yememekte tereddüt ediyordum. Bir de Netflix'te hep söylüyorum ahtapot filmi var. Yaşlı bir kadın, yaşlı bir ahtapot. Akvaryumda geçmiş bütün hayatı. Çok güzel, çok etkili. Seyredin. Yaşlı bir kadınla akvaryumu temizliyor insanlar gittikten sonra. O yaşlı ahtapotun ilişkisi. Onların o bağı. Bambaşka bir şey. Ahtapotlar bence özel hayvanlar. Onlar uzaydan gelmiş garip canlılar bence. Evet. Onlarda böyle ben bir şeylik görüyorum. O yüzden ahtapot yemiyorum. Ama siz yiyebilirsiniz tabii. Kimsenin ne yiyeceğini ne içeceğini karışamayız. Gidin Fener'de. Benim Faros var. Benim karnım tok ya da balık sevmiyorum. Et var mı diyorsanız et de var, köfte de var, tavuk da var. Çok güzel snitchel var mesela. Alakrem. Ondan sonra benim karnım tok, sadece kahve içmeye gidebilir miyim diyorsanız gidin kahve için. Gidin tatlı yiyin. Çok güzel tatlı çeşitleri var. Pastalar var, turtalar var. Yukarıdan böyle manzarayı seyredin. Faros'ta. Sevgili dostlarım. Abi biraz önce adımı duydum. Tam anlayamadım. Niye beni söyledin? Telefonla görüşüyordum. Kulak veremedim demiş İlyas. Karar vereceğim bu hata dedim. Ne isteyeceğimi senden Almanya'dan. Unuttum sanma dedim.

Halam beni dinliyordur. Dutları bu sene dut yapmadı. Onlar aşırı olmadığı için muhtemelen seneye yapacaklar. O zaman kalamar da yeme akrabası oluyor ahtapotun. Günaydın demiş İfai Tuzacı. Kalamar da yemiyorum. Kalamar da yemiyorum çünkü ızgarada olan hoşuma gitmiyor. Kızartmayı da kızartma diye yemiyorum. Diyet yapıyorum biliyorsun. Sağlıklı besleniyoruz. Burada, bu arada. Kalamar da yemiyorum şekerim. Anladın mı?

Naga, pompa deyince pompacı deyince İbrahim abi ve oğlu Alper. Bıyıklıköy'de. Traktörlerinizin, arabalarınızın pompa işleri. Traktörlerinizi, arabalarınızı diagnostik alete bağlasın. Ne var ne yok anında tespit etsin. Ve aynı zamanda sevgili dostlarım, haritaları da yüklesin. Hepsini yapsın, bütün işleri yapsın. Uzun yılların tecrübesiyle son sistem tezgahlarında Bıyıklıköy'de sizlere hizmet veriyor. Pompa deyince pompacının aklınıza gelsin. Siropi uyandı mı? Siropi dinliyor mu? Siropi pastanesi bana yufkacı hatırlatmın. Allah senin iyiliğini versin inşallah. Hep iyi olasın, hep çok para kazanasın, hep çok sağlıklı olasın inşallah. Gökhan bana yufkacı hatırlatmadın. Efendim Siropi pastanesi İskeçe'de. Balkan'a çıkan yolda. Tetates Oktombrio'da. Siropi pastanesinin poterakileri. Çıtır çıtır tulumbaları, profiterolü, ikramlıkları, hepsi çok güzel, hepsini çok beğeneceksiniz. Ömer'e günaydınlar, Aysel'e günaydınlar, Siropi'ye günaydınlar. Yufka deyince, yufkacı deyince Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka, harika yufka, muhteşem yufka. Şekerim Rıdvan Feyiz, Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde, Şükriye marketlerde, Rıfat marketlerde, Agora Plus'larda bulabiliyorsunuz. Gürkan Nurgül mü dağıtmış Ali'nin arabasını? Odigisi de demiş Entel Baga'da. Ya be, bir basmış debriyaja ama o kadar kuvvetli basmış ki, debriyaj içeride kalmış. Bir daha dışarı çıkaramamışlar. Ta Atina'dan yedek parça getirttiler. Bu pastanenci çok sevdi burayı Gürkan. Evet, burada ne para varmış bizim bu millette. Kaça geliyor o adam demiş Entel Maganda. Kaça geliyor pastanenci Zilkan? Ama bir akşam bir eğlence yapalım. Biz de getirelim pastanenci. Kaça geliyor Zilkan? Çok para kırarız. Bak Nurgül'den gördüm, biz de yapalım. Biz bize diz dize Clarino Clarino'ya pastanencizi getirelim, tamam mı? Bak nasıl aklıma fikir geliyor. Şak şak şak şak. Bak para oldum ortada, hemen aklıma fikirler geliyor. Ve sevgili dostlar, eğlenceye gel, eğlenceye gel. Kız kıza, biz bize, diz dize. Merhaba yazar. Orkestra ekstra eşliğinde ihanlar çalacak. Yemek ve içecek dahil fiyat 15 euro. Masada bir tek kuş sütü olmayacak. Bir tek kuş sütü eksik olacak. Masada her türlü tavuk çeşitleri olacak menüde ama siz ne yiyin biliyor musunuz? Siz bence dolgulu biftek yiyin. Çok güzel diyeceksiniz. İyi ki Gürkan'dan duymuşuk yemişik diyeceksiniz. İlk defa bir kadınlar gecesi düzenleniyor Posidonio'da. Sponsorların çok harika hediyeleri var. Posidonio'da sevgili dostlarım. Saat 6.30'dan itibaren 26 Haziran 2026. 6.30 biraz erken sanki ama her neyse. Herkesi bekliyorlar. Bilet satış noktaları S Design Esma, Tuzcuköy girişi, Dima Peças, Nurgül, Trakya Mobilya, Ayşe ve Ebru Kuaförler'den biletleri alabilirsiniz. Kapıda bilet satışı olmayacak. İrfan Topal abi günaydın kardeş demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. 1500 dramiye geliyor demiş İlhan. 1500 dramiye gelirmiş pazarıncız. Ama sadece o, bir de klarinosu mu 1500 alıyor?

Abi kaynana ne yaptın, bize ne yaptın, bize ne yaptın, bize bu fasile kaç para? Gördün mü alemde ne klarino var demiş Leblebci Hüseyin Agam. 1500 lira amiye gelirmiş. Ya klarinosu 1450 alırmış, 50 de kendisi diyor İrfan. Allah sizin iyiliğinizi versin. Allah sizin iyiliğinizi versin. Mesut. Nasılsın Mesut? Cumartesi günü neredeydin Mesut? Gene yoktun cumartesi. Bu fasulye 7,5 lira. Bu fasulye 7,5. Kahvede ısmarlanacağız mı sonra Gürkan'ım, ama kızmasın Nurgül, benim fikrimi çaldınız diye demiş. Ah, unuttum kahveyi. En önemli şeyi unuttum. Eğlencede. Ben yemekten sonra kahve de var. Ama ne kahvesi? Bir gin tonik ısmarlayacağız. Gin tonik. Bizimki içkili olacak. Kral Kalimera bakayım demiş. Niye lohia? Hem de açık büfe, istediğin kadar gin tonik içeceksin. Gin tonik, gin tonik, gin tonik. Ooo baklavam. Nasıl bir şey yapmışsınız siz öyle? Ha? Bu nasıl bir dimer gibi böyle baklavam? Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Bu üstündeki bu altın ince taneci gibi şeyler zamazinkolar yinebiliyor mu? Yinemezseniz öyle şeyleri koymayın, insanın boğazına kaçar. Allah billahi yutar insan. Yutar. Yutar insan onları. Baklavam. Çuhu. Günaydın yayınlar Gürkan abi demiş. Çuhu. Günaydın. Günaydın çuhu, günaydın. Hem kaynasın. Gene duymadım demiş İlyas. Sana bir bağırsam artık ama. Duymazsan duyma. Gene duymadın değil mi? Duymadın.

0: de yorganlar yedi.
1: Yandan Alimen yandan, seviyorum seni candan, seviyorsan candan, boşan gel kocandan.
0: Cumartesi Bulgaristan'a gittim, kumbina yapma demiş Mesut. Enis sen ne gülüyorsun be? Pişmiş kelle gibi. Tamam da çok moda oldu şimdi. Senin bu adamı getirmen şart. Artık altta kalma. Mecburen yapacağım bir kılıç kalkan gecesi demiş İrfan. O adamı getireyim, bir de Bülent ablamı getireyim. Ona et yedirdik mi? Tamamdır o. Ona şeyin küftelerinden bir yedirelim. Korife'nin küftelerinden ağzına verelim Bülent ablamım. Herkesin ağzına veriyor biliyorsunuz, önemli. Hoş geldin divam. Seni çok seviyoruz. Çok güzelsin. Buyurun. Bakalım böyle küfte yediniz mi diyeyim. Bir de onu çağıralım olur mu? Eşekler gibi anırsın. Pazarlanacağız bile şaşırsın kalsın. Yandan vermem yandan.
1: Seviyorum seni candan.
0: Eşekler gibi anırsın da.
1: Boşan gel kocan
0: dokun. Ben şimdi size şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, buradan buraya dokunup bir şey buraya bas, buraya bas. Pam pam pam pam pam param param pam pam pam pam pam param param. Rus rebi kızları çıktı. Rus rebi kızları. Ahenk içinde dans ediyorlar.

0: Radyoterapiyle uyanın tatilde bizimle kalın.
1: Sürücü kursu Enis Şerif'le Radyoterapi tatilde.
2: Araçlarımızla yük taşımak yol ve kendi güvenliğimiz açısından büyük önem arz eder. Ülkemizdeki yönetmeliğe göre yükümüzün, aracın arka kısmından toplam gövde uzunluğunun %30'undan fazla dışarı çıkması yasaktır. 4 metre uzunluğundaki bir araçta yükün 1 metre 20 santime kadar dışarı çıkmasına izin verilir. Sığabilecek cisimlerin bagajda konumlandırılması ve kabin içerisinde olmaması gerekir. Doğru yüklenmemiş bir aracın dengesi bozuk, yol tutuşu kötü ve frenle...

Enes Şerif'le güvende kalın. Ehliyeti Enes'ten alın. Enes Şerif'le güvende kalın sevgili dostlarım. Efendim Agora Plus. Agora Plus'ların yeni indirimleri, yeni prosforaları. Prosforestis Evdomazas, Telemes, Evrofarma. Kilogram fiyatı 5.48. Efendim koyun ve keçi yoğurdu 1.20. Agora Plus'larda 200 gramı. Lacta çikolata 100 gramı 1.99. Agora Plus'larda kedi kumu 1.95 kilogramı. Hani kediler kakalarını yapıyor ya o kumlarda. Agora Plus konsolosluğun arka sokağında Yarım Çınar'ın karşısında hizmetinizde. Naman aman aman aman ayın ayın ayın aman. Günaydın, iyi terapiler, kolay gelsin demiş Fikret abim. Günaydın Fikret abi, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Nurgül'ün kahvesini söyleme, unutma işini, o gülüyorum demiş Enes Şerif. Kılıç kalkan ordusuna bir tane topçu lazım tabii demiş İrfan. Bir tane de kaleci lazım, seni alacağız. Tamam mı kaleye? O meydanlık sana dar gelir Bülent abla başlarsa bağırmaya demiş Faik. Vay vallahi billahi. Benden de hınzır, benden de manyağı var bu dünyada. Allo chico, allo chico. Ella chico meto, meto zurna su ekşi ekşi. Ella, ella chico kalimera gorimu kalimera bezimu. Eğlencelerin eğlencesi. Böyle bir eğlence daha yapılmadı. Böyle bir eğlence daha görülmedi sevgili dostlarım. Dere boyu kavaklar, dere boyu kavaklar, açsın yeşil yapraklar, açsın yeşil yapraklar. Sertaç onu da söyleyecek misin? Erdinç neydi şeyin adı? Unuttum vallahi billahi. Erdinç miydi? Sercan Serdinç miydi? Kireççilerde eğlence var sevgili dostlar. Ana sponsor Radyo City Radyoterapi. Kireççiler Açık Hava Konseri. Orijinal Ton. Orijinal Ton. Ve DJ Zeynep. DJ Zeynep'i bilmem ama onu dinlemedim. Senin nişanındaki DJ harika, 10 numara 5 yıldızlı o kızan. Resmen uzun zamandır o kadar eğlenmemiştim. DJ Zeynep de öyledir herhalde, bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim performansını görmeden. Efendim ayın 20'sinde, ayın 20'si ne zaman? Bugün ayın 22'si, o eğlence oldu ya be. Ama eğlence nasıl geçti sayba çiko? Ama hiç bir şey mi yayınlamadınız da? Bugün ayın 22'si, ben daha halen Açık Hava Konseri. Oh oh oh Gürkan, oh Gürkan, oh Gürkan, oh Gürkan. Ama çikoz ne? Nasıl geçti eğlence? Ay var, olmuş olmuş, bitmiş ol. Allah'ım yarabbim. Nasıl, memnun musunuz? Ne oldu? Yaz bakayım, özelden yaz bana. Özelden yaz. Bir de Ajdar gelsin Kobra'yı söylesin ama o dayak yer burada demiş Entelli Magazine.

hemşirelerin batı tank ya da kulağı az duyanlara hizmet vermeye devam eden isim. Fondos Center'ın karşısındaki yolda uzun yılların tecrübesiyle kulağı az duyan işitenler jeneriğe gidiyorlar. İskeçe'de Zarakis'in karşısında, İskeçe'deki ismi Enesi'si. Orada da bir kızcağız duruyor. Boş zamanlarında cep telefonuyla oynuyor. Hepimizin yaptığı gibi oradan geçiyorum, görüyorum, bakıyorum. Cep telefonu ne yapsın yani kızcağız? Dendraki düğün salonu. En güzel düğünler için Dendraki'yi seçin sevgili dostlarım. Harika yaz düğünleri için Dendraki. Rasim'le konuşun, görüşün efendim. Banyoda köpüklü mü kaldınız? Efendim şeyi arayın, Devletoğlu'nu arayın. Deprem olacak korkusu mu var? Devletoğlu'nu arayın. Donlarınızı, pijamalarınızı, eşyalarınızı Devletoğlu çıkarıyor dışarı. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Akşam yatarken çok sıcaktı. Klimayı açtım. Efendim bir tek şortumla yattım. Dedim ki deprem, burası deprem bölgesi. İnsan korkuyor ister istemez. Diyorum. Deprem olursa dedim, çünkü yaşadım burada depremi ben. Hemen şortumu mortumu yan tarafıma koydum dedim. Alır kaçarım dışarı dedim. Vallahi billahi bak. Alır kaçarım dedim, ne yapayım. Ne yapacaksın? Ondan sonra Devletoğlu her zaman yanınızda. Banyoda köpüklük aldığınızda falan biliyorsunuz onu zaten. Durulama hizmeti de veriyor Devletoğlu sevgili dostlarım. Sabunu yere düşürdüğünüzde sabunu kaldırma hizmeti de veriyor. Elinize veriyor sabunu. Bu kadar. Babanıza güvenmeyin. Devletoğlu'na güvendiğiniz kadar devlete hiç güvenmeyin. Ama Devletoğlu'na güvenmeyin. Devletoğlu gibi devlet arkanızda değil, yanınızda diyor Devletoğlu. Devletoğlu devlet arkamızda duruyor sürekli çünkü. Yanımızda maalesef durmuyor. Devletoğlu efendim bu işin uzmanı. Özel kep niteliğinde vatandaşa hizmet bürosu. Evde hasta, yatalak hastası olanlar maaş bağlatmak için Devletoğlu'na gitsinler. Engelli olan vatandaşlarımız da engelli maaşı için de Devletoğlu'na gidip görüşebilir. Yunanca bilmeyenler, herhangi bir devlet kurumuna dilekçe yazmak isteyenler Devletoğlu'na başvurabilirler. Devletoğlu efendim Şapçı'dan sonra şimdi de Gümüncü'ne de ve yeni o ilk daha sonra da Dede Ağaç'a şube açtılar. 3 şubesiyle Devletoğlu hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlar. Cengiz Uzun uyandı mı? Cengiz Uzun beni dinliyor mu? Benim Cengiz Uzun, Cengiz'le konuşacaktık, ben hiç unuttum, onu bugün arayalım bakalım. Saragu Center'ın karşısında meydana 20 metre kala bir turizm bürosu. Selanik'ten otobüsle Pire Limanı'na transfer, Kuşadası, Sandorini, Mikonos, Rodos, Milos, Girit, 7 günlük İdilyako Egeo kruvazı. Tam pansiyon 600 Euro'dan başlayan fiyatlar Temmuz ayında 800 Euro'ya fırlıyor. Fiyatlar sevgili dostlarım Temmuz ayında 800 Euro'ya giriyorsunuz. Yani ne zaman tam pansiyon derken yemek içmek hepsi içinde. Yemek içmek, eğlenme, uyumak, yatmak, kalkmak hepsi içinde. Master Travel, Master Travel bu konunun uzmanı Master Travel. Saroglu Center'ın karşısında Panagir Çandarya 19'da, İskeçe'de her türlü uçak biletlerini, turizmle ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Gürkan abi o eğlence olmadı mı kireççilerde demiş. Aykut oldu be. Oldu be. Oldu be. Ben burada günleri, ayları, mayları her şeyi karıştırıyorum. Olur neden olmasın ama bir şartım var. Karşı kalede sen olacaksın demiş İrfan. Aydın Mehmet Kalimer.

Konuşmadığım zaman bir iki yemek yiyorum. Tamam, konuşmadığım zaman yemek yiyorum.

0: Abi senin şişirgenler nasıl gidiyor? Yer çekimi tatil sonuna kadar demiş Oğuz. Anlamadım ama kataşım.
1: Neymiş efendim?
0: Ne dedin? Hakikaten anlamadım. Halil abi günaydın. Hem ekmekçiyiz, bekliyoruz ve seni dinliyoruz demiş. Hem ekmekçiyi bekliyoruz hem seni dinliyoruz demiş.

Aynur ablam günaydın. Necdet abi günaydın. Hazırladın mı evi? Yemekler memekler, yemek memek serbest mi Necdet abime, yoksa bir diyet yapması gerekecek mi? En sevdiği yemek ne? Yemek memek falan filan hazırlar. Bakalım Necdet abi çarşamba geliyor. Çarşamba günü Necdet abi hastaneden çıkıyor. Çok önemli bir rahatsızlık geçirdi. Bitti artık, her şey geride kaldı. Günaydın Gürkan, ben Mehmet Şeker, onlar nasılsın, tatil nasıl gidiyor demiş. Baklavam iyi gidiyor. İyi gidiyor ve sabahleyin çalışıyoruz, öğlen sonra dinleniyoruz, geziyoruz falan. Güzel yani. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor satıştan satışa? İyi mi her şey? Geldi meydane. Gürkan'ım Harun Kolçak gibi tenör ses bir daha dünyaya gelmez, aynı zamanda bas gitarcı demiş Entelli Maganda. Hantini omtini hantini. Benim gibi de ses gelmez bir daha dünyaya. Benimse ben ne sesim? Ben ne sesim? Benim sesim ne? Ha? Salla salla salla salla. İlahi da kuru temizleme, yaş temizleme. 8 numarada yeni yolda süet temizleme, derit temizleme, koltuk temizleme, Yolikos Katalizmos İllahti da farkıyla sizlere sunuyor. İllahti da sevgili dostlar. En sevdiği lahmacun demiş Aynur ablam. Of, içine maydanoz koyacaksın, domates koyacaksın, soğan koyacaksın. Ben dün hayatımda yediğim en güzel yemeklerden bir tanesini yedim. Sofrito adı bir, baktım sonra internete. Bu İonya'da yapılan yemekmiş o. Kerkira'da çok yapılıyormuş. Sarımsak var içinde, bol bol beyaz sos var. Un falan koyuyorlar galiba, beyaz şarapla söndürüyorlarmış. Muhteşem bir yemek, muhteşem bir et. Böyle içinde de kocaman kocaman dana etleri var, parça parça. O kadar güzel ki hiç böyle tabağı sıyırdım böyle. Tabağı ekmeğinle sıyırdım, bütün tabağı tertemiz yaptım. Hiç al hemen başka müşteriye götür tabağı. O derece. Tabağı ekmeğinle sıyırdım, bütün tabağı tertemiz yaptım. Hiç al hemen başka müşteriye götür tabağı.

O beyaz salçayı herhalde unla yapıyorlar, öyle koyultuyorlar. İçinde ezilmiş 4-5 tane ezilmiş diş sarımsak koyuyorlar. Zaten bütün tadı o sarımsak veriyor ama sarımsak sevmeyenler bile yiyecektir. Çünkü gerçekten muhteşem bir şey oluyor. Eve gidince ben de deneyeceğim. Bu sofritoyu yapmayı bakalım becerebileceğiz mi? Sofrito kerkireiko. Tofagastik kefalun ya. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin, iyi programlar derim demiş Merve Salim. Günaydın Merveciğim, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, size de kolay gelsin, size de kolay gelsin bakalım. Vatandaşa hizmet bürosu onlar. Vatandaşa hizmet için şapçı da var onlar. Salla Hellas Prefabrik. Prefabrik ev konusunda uzman, 15 yıllık tecrübeyle Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan Bayiliği var. Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulun, takip edin sevgili dostlarım. Sizler de harika fiyatlarla harika prefabrik ev sahibi olun. Kısa zamanda sağlam dayanıklı evler için Hellas Prefabrik'i seçin sevgili dostlarım. Fatih yufka deyince saçta pişmiş şahin yufkası, Kavala'dan şeye kadar, Evros'a kadar her yerde hizmetinizde. Şahin yufkası. Koryatik ezgepsiz dinliyorlarsa günaydın diyelim. Mutlaka deneyin bu yufkaları. Sevgili dostlarım, McCatering sabah saatlerinde çorbalar, saat 11'den sonra ev yemekleri McCatering'de. Gümüşün içinde yaşayanlara, yemek yapamayanlara yemek servisi var McCatering'de. Mevlütlerinizde, her türlü etkinliklerinizde, düğünlerinizde 800 menü üzerinde menü aldığınızda özel indirimler yapıyor McCatering. McCatering.

Seninki sanki biraz tiz Gürkan'ım diyor Entel Maganda. Benim sesim mi tiz mi? Hadi.

0: Gürkan abi, o nasıl profil fotoğrafı? Kıskandım vallahi diyor İlyas. Profil foto ya. Kıskanacak kadar var ama. Gördün nasıl Hollywood artistleri gibi yürüyem denizlerde. Hollywood artistleri gibi.
1: Dalda iki keriz.
0: Görünüyor, görüyorsun ama okumuyorsun yine abi demiş. Çuhu, çuhu. Okuyorum ama sen duymuyorsun. Senin kulağında var galiba. Senin kulağında tilki var galiba çuhu. He? Ben okuyorum, sen duymuyorsun. Sen bende olduğundan

salla sana, salla sana mendilini. Akşam oldu göndersene sevdiğimi. Salla sana, salla cicim mendilini. Biraz Yunanca çalsak nasıl olur diyorum. Biraz da Yunanca çalalım da hiç Yunanca hazırlamamışım. Niye hazırlamamışım? Ben hiç Yunanca şarkı var bugün ben.

Ve sevgili dostlar, İmamoğlu Elektrik. Elektrikli elektronik eşyalar, harika fiyatlar. Bizim Gökmen'in olduğu yerde İmamoğlu Yassıköy'de sizlere hizmet veriyor. Isı pompaları, güneş enerjisi termosifonları,

mı oldu elektrikte sevgili dostlarım? Klimaların satışı, kurulumu, bakımı herhangi bir sorun problem olduğunda İmamoğlu her zaman her daim yanınızda. İmamoğlu. Abim günaydın, Tisoma inaftore. Temu'dan mı ısmarladın demiş Aykut. Diatrofik anume misre file, diatrofik anume dopera. Patates kızartması yemiyoruz. Efendim çok fazla ekmek yemiyoruz. Pirinç yemeyiz, beyaz pirinç. Tatlı yemiyoruz. Yani bu dünyada yaşayız işte biz de. Bir elmanın yarısı. Ya yaşıyoruz bu dünyada, yağlı yemiyoruz, tuzlu yemiyoruz. İşte kırmızı et yiyorum, yağsız tavuk yiyorum, balık yiyorum, bakliyat yiyorum. Gerçi buraya geldim, biraz burada şirazeyi kaçırdım ama bir sofritoyu bandıra yedim, doyamadım tadına sofritonun. Allah bilir ama bir dilim ekmek yedim sadece, bir dilim. Bir tane de yeni kızan almışlar. Kızanın yeni olduğu belli, heyecanlı böyle. Ona üretmişler. Efendim sağ elini böyle arkasına tutuyor müşteriyle konuşurken. Demişler böyle yapacağım müşteriye. Diyor. Prin tofagito selten apiyete karti. Selten aparte karti. Dedim Nero. Nero dedim. Kızan belli acemi. Yeni almışlar onun için. Hep konuşurken elini arkaya atıyor. Sağ elini atar garsonlar değil mi? Müşteri hizmet verirken. Ya

0: Ártico, Ártico, Ártico, Ártico. Sakalım yok ki lav diyesiniz. Sakalım olsa ben şimdi beyaz sakal bırakacağım. Ondan sonra bir tarikat kuracağım. Bir elmanın zaten tarikatımız hazır. Hem koma hem tarikat. KÇÇYP partiyası tarikatını kuracağım. Oh, gelsin paralar. KÇÇYP karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler partiyası tarikatı. KÇÇYP yatacağız, T ile değiştireceğiz. Şimdi tarikatçılıkta var para. KÇÇYT tarikatı. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler tarikatını şu an itibariyle kurmuş bulunuyorum. Particilikte, partilerde para yok. Tamam mı? Sizler de benim müritlerimsiniz. Müritlerim. Baş mürit olarak da, yardımcı baş müritim olarak da Hüseyin Aga'yı atıyorum.
1: Açan her güzel gülün biri sensin.
0: Sahi sende sakal çıkıyor mu demiş Enes Şerif. Gülün, biri sensin, biri ben. Kafesteki... Niye ben köse miyim be? Sensin biri ben. Kafesteki bülbülüm, biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım. Ama işte saçlarım beyaz, sakalım kara çıkıyor. Problem orada.

kediciklerim var mı demiş Leblebici Hüseyin Agam. Hayır, bizim tarikatta kedicik yok, tavşan olacak. Sen Playboy'un tavşanlarını biliyor musun? Ha, onları satın aldım. Telif haklarını satın aldım. Playboy'un tavşanlarını. Ben seni kirli sakallı görmedim mi hiç demiş Enes Şerif. Çünkü tıraş oluyorum iki günde bir. Nasıl göreceksin? Nayni nayni nayni nayram taneni nayni nayni nayram. Yani sen kendine gelebildin mi? İyi misin? Kendinde misin? Ha. Dün pek kendinde değildin sanki de, ondan ötürü sorayım sana ben. Şimdi Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler son durak kara toprak dediğimiz yerde sizlere hizmet veriyorlar. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi MU2 numarada Smart Hasan-ı Meleğin tam karşısında, yan karşısında. Kırmahalle Cami karşısında sizin hizmetinizde. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Kedime mama lazım, köpeğime mama lazım diyorsanız, büyükbaş hayvancılık yapıyorum, vitamin lazım diyorsanız, kedilerimde, köpeklerimde kene var, bit var, tavuklarımda tavuk biti var diyorsanız, Coşkun'da hepsini bulabiliyorsunuz, parazit haplarını bulabiliyorsunuz. Coşkun sevgili dostlar nerede? Coşkun Gümüşhane'de. Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz, Gümüşhane içine doğru ilerliyorsunuz. Hemen 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada sizlere hizmet veriyor. Sabahlar İskeç'in yakışıklı çocuğuna, tarikatın kasaları kim olacak? Aidattan aidatları kim toplayacak demiş. Hiç kasayı kimseye teklif teslim etmem. Benim etame toplanacak bütün paralar. Sen görmüyor musun tarikatçı hocalar geliyor, herkes sırayla hoca onları diyor. Badem veriyor onlara hoca. Ondan sonra herkes hocanın etane bırakıyor parayı. Öyle tarikatlarda kasaması olmuyor. Hocanın etende. Kimseye teslim etmem parayı, kimseye güvenmem. Özgür Boya abi demiş. Seher Selirotsa günaydın demiş. Günaydın, günaydın Ahmet. Ahmet Kezvan, Norveç'te çalışan Hasan abime bir şarkı olabilirse teşekkür demiş. Kolay gelsin hepinize. İlk defa yazıyorsun sen bana. Gürkan'ım sakın Temu'dan sana kazık atan bir Gürkan delisi vardı, olmasın demiş Entel Maganda.

Vay çirkinler. Hasan. Hasan çok fenasın Hasan. Vay çirkinler.

Sakın Enes'e yollamayasın. Ama İsmet buraya mı geliyor? Ha, Özgür.

Çok teşekkür ediyorum programa yaptığın katkılardan dolayı. Mermer deyince, mermerci deyince aklınıza gelsin. Erol Mermerci kapı pencere balkon mermerleri kesim ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Mezar yapım işleri. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde sevgili dostlarım. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Ve Erol Mermerci, Mermerci Erol. HVS'li Ramazan Kadri kardeşime günaydınlar dinliyorsa. HVS'li Ramazan Kadri bu işin uzmanı. Bu işi uzun yıllardan beri yapıyor. İkostes Doktoris Doktor 322 numarada sizlere hizmet veriyor. HVS'li Ramazan Kadri klimalar. Psiktikos sağlamazlar. Psiktikos, psiksi klimatizmos, eksarizmos. Büyük bakkalların, marketlerin, iş yerlerinin, kasap dükkanlarının buzdolabı işleri bizim kasabında aynı şekilde işlerini yapıyor. Ve kuru kasap nerede diyorsanız, kuru kasap da İskeçe'de. Leoforo Stratı 14'te İmam Nuri'den sonra ideal dershanesi var. Hemen o dershanenin bitişinde. Gidin, en çok sevilen şeyi köfteleri. Efendim Enis'e de gönderdim ben. Enis ben en çok şeyini sevdim dedi. Neyini sevdiğini sen? Tavuk bifteği, gemisto bifteki, köfteler, sucuklar, ince sucuklar, kalın sucuklar. Efendim işte tavuk sinsicenleri çok beğeniliyor. Dana şişleri zaten ezelden beri çok beğeniliyordu. Yeni değil çünkü 2-3 sene kapattılar. Şimdi yeniden İskeçe'yi açtılar dükkanı. Ahmet Kuru, Kuru Kasap, İskeçe'de. Sizlerin hizmetinizde sizleri bekliyor sevgili dostlar. Seni bulmaya geliyor galiba demiş Özgür. Gelsin bulsun bakalım, gelsin bulsun bakalım beni. Seninle ilgisi yok be Enis için bayağı. Sen de öküzün altında buza arıyorsun be Enis bayağı. Yapmasan öyle be Enis, kendini kızan gibi bayağı. Yapmasan öyle bayağı. Ama sen de yani sen de iş yapma öyle be Enis be, yapma öyle. Savaşmayın, sevişin, barışın. Şu ölümlü dünyada birbirinize düşman olmayın. Yasu görgat matini medini rasu. Pamuk köfteler 10 numara demiş Enis Şerif. Tavuk köftesi efsane, parmak köfteler 10 numara demiş. Kepuna dokimasis ta lukanika refille. Kepuna dokimasis ta lukanika ta koryatika. Erol Agromix'te metrekaresi 10 euroya plakak eder fayanslar var. Her türlü inşaat malzemeleri var, boya çeşitleri var biliyorsunuz ve tek marka boyalar var ama yeni gelen lazer kesim A kalite metrekaresi 10 eurodan başlayan plakak ileri fayansları gidin yakından görün Çay Makıf Köyü'nde. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak takip edebilirsiniz. Müritin oluruz da sonra bir şey ya bize bir şey yapmayasın demiş Çuhu. Çuhu. Ama insan müritlerine bir şey yapar mı? Ne yapacağım ben size? Galip Keke. Gümüşlüğe hoş geldin. Selamlar.

Mürit mi arıyorsun? Hemen kedi kıyafetimi giyip geliyorum demiş İrfan. Hayır. Playboy'un telif haklarını aldım. Playboy tavşanı olacaksın. Ne öyle kedi? Playboy tavşanı olacaksın, tamam mı? Tavşan kıyafetini giy gel. Kuyruğu da olsun. Tamam mı? Heh, kuyruğu da olsun. KÇÇYP partisi değil, parti kurmaktan vazgeçtim. KÇÇYT. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yeniler tarikatları kurdum bugün itibariyle. Mürit olmak çok kolay. Mürit olarak yazılmak çok kolay. Özelden yazacağım mürit olmak isteyenlere.

Gürkan, bu Enes Şerif de benim gibi yemeği seviye galiba demiş. Entel Magada yemeği derken yemeği. Enes Şerif mi? Hayır bas sen gene yemekte ne alakacı yok onun. Bamarım. Ben ve İmajin Nurhan'a sana çok teşekkür ederim sevgili dostlarım. Bıçakçılar Çarşısı'nda Otonos'ta ve Instagram'da İmajin'i nasıl buluyorsunuz? Ne olarak buluyorsunuz bu İmajin Nurhan'a sana?

Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'dan da bulun, Instagram'dan da takip edin. Süsleme alanında yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyor. Imagine, Nuran Hasan, Tatlı Telaş 0807 Instagram adresi Imagine Nuran Hasan sevgili dostlar. Elci ve Daikin servisi, Gümücün'e Elci ve Daikin servisi ve bayi aynı zamanda ana bayi servisinin satışını yapıyor. Klimalar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosfonları, LG ve Daikin sizi üzmeyen markalar bunlar. Ahmet Mustafa kardeşimiz kendisi mühendis. Makine mühendisi olarak yılların tecrübesiyle sizin hizmetinizde. Tercih edin. Programlar için de kendisiyle konuşabilirsiniz. Anlaşabilirsiniz, tercih edebilirsiniz.

Sofia Dodulu, İlkan Musa, Cengiz Keto, Gülsüm ablam, Güner ablam, Bariye Topali, Faik Doğancı, Mehmet Hüseyin, Emin Ferroğlu. Hepinize sevgiler, saygılar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar.

Temo doar mail gelmiş. Sa se fare sumă pe epikinonisa de metinomada expirete se sper la ton sistemul. Sketica me to etima sa se tot taxidiotico del tio me aritmobil me ne demiş. Taxidiotografio ne demekse, del tio ne demekse. Lava me keksetar sa me to minima sa se to prothisa me to armodio prima ya epalethepsi. Παρακαλούμε να μας δώσετε λίγο χρόνο για να σας παρέχουμε ακριβές και αξιόπιστες πληροφορίες. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να επιταχύνουμε τη διαδικασία, δύο. Τέμου. 27 ευρώ 11 λεπτά αλışveriş yapmışım gibi kredi kartından para çekmiş bu Temu. Ben düşmem o paranın peşine, yapmadım alışverişin parasının peşine. He? Sen. Ha sen. Ya yolda bul ya sanki biz bu paraları. Efendim İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Batı Trakya'daki ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Erhan ve Eralp İmamoğlu Kalfa yolunda. Hüseyin Çapuloğlu'na dönmezden önce hemen göreceksiniz zaten. Dönünce oraya sol tarafta. Uzun yılların tecrübesiyle dediğimiz gibi Batrakya'da bu işi yapan ilk insan onlar. Erhan ve Eralp İmamoğlu son duran kara toprak dediğimiz yerde. Tercihiniz olsun. Ne güldün gene be Enis? Ne gülüyesin gene be? Bir çekik gözlüler kaldıydı dalaşmadın demiş Enis Şerif. Kaç gündür mailleşip kalıyız onlarla demiş. Kaç gündür kavga yapıyız? Mail vasıtasıyla. Cince bilsem arayacağım direkt Çin'i de. Cince mi yok? Hayır yapmadım alışverişi. Baktım tekrar dedim. Acaba dedim farkında olmadan mı bir şey aldım? Ne oldu? Yok paran geliyorlar da yok. Ne zaman aylardır alışveriş yapmamışım Temu'dan. En son bir tilki kuruyu aldıydım. Başka bir şey almadım. Temu'dan. Nereden nereye bu? Vergi mi acaba? Vergi çıkardılar. Ne yaptılar? Bir ara bedava kamera veriyordu bunlar. Saate profillerle ben kamera aldık biz çok kişiye. İlk kere bile aldım. Galiba onu fark ettiler. Bura Çinliler bura. Götü yere yakın insandan korkacağız. İnsanın Çinlilerin sen ya. Şimdi kredi kartımı kapattım alışverişlere. Kapattım bloke ettim kartı. Belli mi olur Çinli'ye? Elif günaydın, Elif günaydın, Elif günaydın, Elif günaydın. Yemeği seviyor musun bilmiyorum Elif. Benim gibi. Çünkü Elif'in hani kilo kendine kilosuna dikkat ediyor mu? Danışanlarına öyle beslenin böyle beslenin diyor da kendisi kurarsan vurarsan yiyor galiba arada. Bilemiyorum kilo almayanlardan mı ama su içtiğini çok gördüm. Bol bol su için kilo vermesin çünkü yağlar suyla kaybolur. Suyla dolar sonra boşalırken yağ da alır gider su. Su içmezseniz zor kilo verirsiniz. Ben de yarı diyetisyen oldum bu arada. Anlatılanları tutuyorum ben kafamda. Dün sofrito yedim. Hiç yağsız dana eti, parça parça dana eti, bunu unla, ezilmiş sarımsakla ve beyaz şarapla terbiye ediyorlar, beyaz şarapla söndürüyorlarmış. Sordum nasıl yapıldığını, yanında haşlanmış patatesle servis ediyorlar. Abicim muhteşem bir lezzet oluyor. Muhteşem bir lezzet oluyor. Hayatımda yediğim en güzel yemeklerden bir tanesini yedim. Bandıra bandıra yedim. En son tabağı ekmeğinle sıyırdım. Ama yemin ederim vallahi billahi bir dilim ekmek yedim. Yani o da küçücük ekmek zaten kıyısını koymuşlar dilimlemişler. Yani yesem o ekmeği bütün ekmek kaç dilim vardı orada hepsini yerdim ama. Ama çok güzel bir şeydi. Sofrito. Bu bir kerkira yemeğiymiş. Bu İyon Denizi'nde bu adalarda çok sevilen yapılan bir yemekmiş. Eve gidince ben de deneyeceğim. Ya da tarifi vereceğim anama yaptıracağım. Böyle yap deyip yaptıracağım.

0: μακριά.
1: Canım nasılsın?
0: Αστραβοδούμε όλοι μαζί.
1: Στον αφρό, sevgili dostlar. Özcan ve Vedat sizleri bekliyor. İşlerini severek yapıyorlar, iyi yapıyorlar, güzel yapıyorlar, temiz iş yapıyorlar. Şu ana kadar konuştuğum herkes çok memnun. Bir kişi de çıkıp da ben memnun değilim demedim. Stone Afro, Özcan ve Vedat. İki arkadaş ortak olup bir iş yeri açtılar. Ve harika fiyatlarla hizmet veriyorlar. Harika temizliyorlar. Biyologiko katarizma yapıyorlar isterseniz. Arabanın içini dışını, otobüsleri, kamyonları, tarım aletlerini temizleyebiliyorlar. Özel rampaları var çünkü. Sarıca tren yolundan çıkın. Sarıca yolunda tren yolunu geçin. Biraz daha ileride solda mezarlık var. Mezarlıktan sonra hemen göreceksiniz zaten. Stone Afro olarak Instagram'da bulun, telefon numaralarını görün ve telefon edin. Bulunduğunuz yerden gelip arabayı alsınlar sevgili dostlarım. Bulunduğunuz yere bıraksınlar. Tertemiz yaptıktan sonra tabii ki.

Günaydın Bey'e. Tatilden döndün mü demiş Mümin Mehmetov. Hayır, ben durttan yarısına gelmedim tatilin. Ahmet Bayram günaydın demiş. Just Green neredesin? Justları seni bekliyorum. İlker Fey günaydın Gürkan abi, hayırlı yayınlar derim demiş. Just Green efendim %100 EcoCert sertifikalı doğal ürünler, doğal temizleyiciler, deterjanlar, beyazlar ve renkliler için. Doğal yumuşatıcılar, yapay aroma kullanılmıyor. Yapay hiçbir şey yok içerisinde, kimyasal. Hepsi doğal. Bebeklerin çamaşırlarını temizleyin, bebeklerin biberonlarını temizleyin. Bulaşıklarınızı yıkayın. Just Green beyaz ambalajlarda. Benim konuştuğum mikrofon da beyaz. Şu anda beyazı severim. Beyaz ambalajlarda Just yazıyor. J-U-S-T. Just Green. Justları bakkal ve marketlerde. Yavaş yavaş her yerde, İskeçe'de, Gümüşhane'de bütün bakkal ve marketlerde bulabileceksiniz. Şükriye marketlerde var. Ahmet Koca Mustafa günaydın. Agora Plus'larda var. Rıfat marketlerde var. Just Green. Agroservis'in kızanlarına günaydınlar.

Agoros Servis'e günaydın. Agoros Servis, Eray ve Şakir ortakları iş makineleri ve traktörlerin tamir, bakım ve servis hizmeti. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumların markuçları özel makine ile yapılıyor. Cistiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları, dizel su motoru tamiri, yolda kaldığınızda da hizmet veriyorlar. Ta ne yapsın bu kuzenler? Eray ve Şakir ortakları, güvenilir ve hızlı hizmetin adı. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak. Instagram'da da bulabilirsiniz. Kozlu Kepir'deyiz.

Mehmet Hacı abi fotoğraf göndermiş. Abbao Bulgarlar basmış demiş. Şimdi deniz zamanı, deniz vakti. Çok toplantılar var bugün abi demiş Ahmet. Bıra iş kızanı oldum bıra. İş adamı değil, iş kızanı oldum bıra. Adam olmak için 30 yaşından sonra, 35'ten sonra adam oluyor insan. İş adamı oluyorsun. 35'e kadar iş kızanı oluyorsun. Aynen, aynen, aynen. Yana fora, mira fora. Pare fora, pare fora.

Kafa Pastanesi'nin yepyeni ürünü denediniz mi? Kafa Pastanesi'nin yepyeni profiterolü. Bakın deneyin. Diyeceksiniz ki gerçekten de çok güzelmiş. Bir kişi bile aldım da beğenmedim demedi. Bu beni de Kafa Pastanesi'ni de çok mutlu ediyor. Kafa Pastanesi'nin profiterolünün yanında yeni Lotus Rüyası da hizmetinizde. Lokumları zaten efsane. Doğum gününüz için, etkinlikleriniz için. Tatlı yiyip tatlı konuşmak için Kafa Pastanesi'ni seçin sevgili dostlarım. Kafa Pastanesi Şaba.

Biraz toz şarkılar dinleyelim. Ve S Design Esma'ya da teşekkür edelim. Tuzcuköy girişinde S Design Esma var sevgili dostlar. Süsleme alanında kaliteli hizmetin adı S Design Esma'ya çok teşekkür ediyoruz. Ben de varım. Süsleme alanında gelin benimle de konuşun, benimle de görüşün diyor S Design Esma sevgili dostlar. Hemen Mona Lisa gelinliğin olduğu yerde Mona Lisa gelinlikte de 1270 tane gelinlik var. Tam 1270 gelinlik. İsterseniz üzerinize göre dikiyor, isterseniz hazır gelinlikler var. Hem azınlık hem çoğunluk tercih ediyor. Üstelik 30 yıllık tecrübeyle yapıyor. Hatice abla bu işi. Mona Lisa fark yaratıyor. Mona Lisa Tuzcuköy girişinde S Design Esma'nın yanında, eczanenin yanında. Sizlerin hizmetinizde ayrıca çiçek, canlı çiçeklerle gelin arabası süslüyor. Gelin yolu yapıyor, gelin masası, gelin buketi.

Çuhu. Çuhu. Veysel Kadir dinliyorsa alo desin Gürkan abi diyor. Niye? Veysel Kadir'in telefonu yok mu sende? Çuhu.

gelenim bizim İsmail. Maxi Sigorta İsmail. Bizi Metin marka helvalarla, pekmezlerle ve tayinlerle tanıştırdı. Batrakya'daki bakkal ve marketlerde, pastanelerde, hepsinde değil bazı pastanelerde bulabilirsiniz. Çok güzel tayin helvaları, katkısız katıksız pekmezler ve tayinler Metin markasıyla sizleri bekliyor. Rıfat Marketler. Rıfat Marketler'de Paleria marka hazır yemekleri de bulabiliyorsunuz. Ben burada keşfettim bunları. Söyledim geçen gün yayında. Rıfat Marketler'de varmış. Bu hazır yemekler çok güzel ve faydalı. Zeytinyağıyla az yağlı yapılmış, koruyucu su olmayan yemekler. Ben fasulye aldım, gigandes daha denemedim. Geçen gün bir mercimek salatası aldım, sebzeli, bayıldım ona, çok sevdim. Nohut aldım, nohut bir garip geldi tadı, onu pek sevemedim. Reviz yani kimino, kedrensik limonlu, limonlu bir de şeyli, kiminonun Türkçesi neydi? Her neyse unuttum Türkçesini. Onu pek sevmedim. Bakalım gigandesleri de deneyeceğim. 200 gramlık porsiyonlarda tam gibi kişiye yetecek kadar. Çok güzel, ben çok hoşuma gitti. Rıfat Marketler'de bulabilirsiniz. En seçkin markaları, en iyi markaları, Yunanistan çapında ya da işte Avrupa çapında ünlü markaları uygun fiyatlarla Rıfat Marketler'de buluyorsunuz. Müşterisine, çalışanına saygısıyla, kendi işinde gücünde olan, İçini severek yapan marketlerden bir tanesi. Kurcalı'ya açıldı ve Kurcalı halkı, oradan yukarıki köylere gidenler, gelenler, geçen herkes çok memnun sevgili dostlarım. Rıfat Marketler'in sizler de müşterisi olun. Rıfat Marketler'den sizler de memnun kalacaksınız sebze ve meyve reyonuyla, kuru yemişleriyle, dondurulmuş ürünleriyle, marketçilik alanında işte temizlik ürünleriyle, bütün reyonlarıyla fark yaratıyor Rıfat Marketler.

mkatirerentekar.com adresinden kiralayabilirsiniz arabaları. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook profili sevgili dostlarım. MK Seymen'de Yahya Beyliğe giden yol üzerinde günlük, haftalık, aylık araba kiralayabilirsiniz. Ve devam edelim. Just Green temizlik ürünleri. Just yazılıyor. J-U-S-T. Jandarmanın J'si, Urfa'nın U'su, S'si, S diye yapan yılanın S'si, Travma'nın T'si. Just, Just Green. Ekoser sertifikalı doğal temizleyiciler, kimyasal barındırmayan temizleyiciler, artık Batı Trakyalılar bunlarla tanıştı. Uygun fiyatlı ve kimyasal barındırmayan deterjanlar, bulaşık deterjanları, bebekler için özel deterjanlar, bebek biberon temizleyiciler, yumuşatıcılar. Just Green. Ahmet yapıyor Just Green'in dağıtımını sevgili dostlar. Artık yavaş yavaş Batı Trakya'daki bütün bakkal ve marketlerde yerini alıyor Just Green. Sinap Semerci İnşaat. İnşaatın yapımından, temelin kazım işlerinden bitirilmesine kadar her türlü işlemi yapıyorlar sevgili dostlarım. Tecrübeli ustalar Sinap Semerci olarak Instagram'da da bulun. Instagram'dan da takip edin. Ekonomikes Epikirisis. Her türlü inşaat hizmetleri. Sinap Semerci. 697-318-37-97 telefon numarası. Sizin de inşaatınızı alsınlar, kafanız rahat olsun. İnşaat işi şakaya gelmez. Halil Puise. Halil, döndün mü işe, döndün mü yuvaya? Yoksa daha tatilde misin Halil?

şey sorun var. Bak şimdi arama butonunu yine çıkarmıyor bana. Bulabilmem için. Arama butonunu bana çıkarmıyor ama ben size onu birazcık şeyden telefondan dinleteyim. Şöyle başa alalım. İkisi beraber söylüyorlar. Çaya

İki dev sanatçı bunlar. İkisinin de sesi birbirinden güzel sevgili dostlarım. Ömer Taşçıoğlu ve Gülşen Kutlu. Aynı zamanda arkadaşlar da birbirlerinin evlerine giriyorlar. Böyle şarkılar söylüyorlar hep beraber. Oturup kahveler içiliyor. Ben çok eski bir taş plak kaydı buldum. İkisi de bunların dev sanatçı. Şu anda halen hayattalar. TRT emeklisi ikisi de ama onların da üzerinde bir ses var, bir sanatçı var. Müzeyyen Senar, Çaya iner ağlarım, gülü deste bağlarım.

Ah şu gurbetin gözü kör olsun da kör geçsin bu gurbet. Na na na na na. 1 2 3 1 2 3 4 5 tane kedi. Perihan günaydın, bu sabahki misafirlerim demiş. Kediler. Bizde de çok kedi oldu, çok kedi oldu. O annem diyor gel kız hanım, o kedileri ne yapacaksın yap. Canım ben ne yapayım kedilere? Tatildeyken bile rahat yok. Ne yapayım ben kedilere, ne yapayım? Ne yapayım? Alayım tutamıyorum da, tutsam hepsini kısırlaştıracağım. Kısırlaştırmak da dünyanın parası. Ne yapayım kedilere? Anam diyor kız hanım, o kediler ne olacak? Bütün köyü saracak diyor. Onlar sardı zaten köyü saracağı kadar. Bizden ötürü değil. Başkalarından ötürü. Köyde iki kişi var, onlardan ötürü. Kim olduğunu söylemeyeceğim efendim. Bütün köyü kediler sardı zaten. Bakalım ne olacak. İnsan nüfusundan çok kedi var köyde. Geçen akşam bir tane kedi ince düşmüş çatılan duvarın arasına. Bizim yan taraftaki komşular bütün gece uyumamışlar. Babam bütün gece uyumamış. Kameradan bakıyorum ama 12.30'da 1.30'da babam hep dolanıyor. Pijamalarla dolanıyor haremlerde. Diyorum bu adam niye bütün gece dolanmış? Ondan sonra bütün gece uyutmadı beni kedi dermiş. Miau. Komşular da uyumamış. Komşular. Ondan sonra haber etmişler bizimkilere. Ahmet işten gelince bizim kasap cincirci kim yapacak, kim çıkaracak? Yorgunla beraber bizim komşudan girmişler duvarın arasına mı nereye sıkışmış kedi. Kedi hem ölecek diyorlar, kokacak, hem de yazık olacak, hem de uyutmuyor bizi. Anam gene garibim, kulaklığını çıkarınca bir şeycik duymuyor. Senin programını açıyorlar sabahleyin ama iyi duymuyor bu kızarım diyor. Oncağız gene bir şeycik duymamış. Sağır olmak da iyi. Her şeyi duymayacaksın. Benim kulaklar tilki kulağı gibi mübarek. Burada hafif bir tıkırtıda uyanıyorum. İlk gecelerde geçen akşam çağızım patladı. Lambırlambırlambırlambırlambırlambır gürültü oldu. Bırak kalktım, kalbim güp güp güp güp güp güp güp güp güp kalbim çarpıyor. Onlar gene kedilermiş. Kedi var, kuş var. Türlü türlü böcek böcek, türlü türlü hayvan var. Ormanın içindesin. Olmaz mı? Ayı bile gelir vallahi billahi insana burada. Hiç, hayır burada bakın çok ilginç burası. 50 metre ötesi yol. Kefalonya da öyle, Zakintos da öyle. Böyle başka ilginç yerler var mı bilmiyorum. İlginç olan şu. Yani 50 metre ötede medeniyet var. Film seti gibi. Geçen gün de söyledim ama Amerikan kovboy filmlerinde olur ya, hani bir set kurulur böyle. Ya da eskiden öyleymiş. Hemen arka tarafı çölmüş, ormanmış falan. Öyle. Burası bu köyler film seti gibi, yemin ederim. Yani sadece o caddenin üzerinde evler var. 50 metre sonrası ormanlık. Çok ilginç. Vallahi billahi çok ilginç. Başka hiçbir yerde rastlamadım buna. Bakın şimdi mesela Zakynthos'a gideceğim kısmetse. Zakynthos'ta da Laganas dünyanın en ünlü eğlence merkezlerinden bir tanesi. Fakat Laganas'ta da hemen 100 metre öteye gidin. İki sokak, bir sokak öteye gidin. Ormanlık köylük. Şimdi bizim Zakynthos'ta kalacağımız eve yorum yazmış bazı kalanlar. Demişler ki sabahlara kadar köpek sesinden, horoz sesinden uyuyamadık. Saat 4'te horozlar diye ötmeye başladı demişler. Öteki taraftan ta caddeden klap sesleri geliyor. Klapta kızanlar kuduz gibi sabahlara kadar. Vallahi yattım mı ne klap sesinden rahatsız olurum. Zaten köy kızanıyım. Horoz sesi de değilmiş bizim köyde. Horozlar hep ötüyor zaten. Bir de kazlar. Bende 5 tane kaz var. Bütün gece uyumuyor kazlar. Car car car car car car car car. Hiç umurum olmaz. Köpekler avlarmış. Köpekler de zaten avlıyor. Hiç umurcağızım olmaz. Öyle garip bir yer buraları. Hakikaten çok ilgimi çekiyor. Yani medeniyet 50 metre ötede yol, binalar. Arka taraflara insanlar ev yapmamışlar. Bütün ağaçlık, bütün ormanlık. Böyle. Sanki film seti. Medeniyet yolda. Yolun arkası ormanlık.

Hayır, yoktur. Dünyada böyle başka bir yer yoktur. Mesela Zakynthos'la Laganans'da McDonald's'lar var, Burger King'ler var. Dünyaca ünlü alışveriş mağazaları var. Gucci'ler, Mucci'ler var, Prada'lar, Mrada'lar var. Hemen arka tarafında diye horozlar var. Tavuklar var, domuzlar var. Domuz var mı bilmiyor. İnekler var. Mö diye. Böyle bir yer. Yok böyle bir yer.

Gurbet benim içimde, gurbet benim içimde. Günaydın Radyo City, günaydın Gürkan abi. Haftaya yine seninle başladık. Sesin neşemiz, müziğin enerjimiz olsun. Güneşin bol, yüzün hep gülsün. Tüm dinleyicilere keyifli, huzurlu ve güzel bir hafta diliyorum. Almanya Dortmund'tan Erhan yazmış. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Devam edelim, Hellas Prefabrik diyelim. Keşan'da 15 yıllık tecrübeden sonra şimdi Yunanistan'da. Instagram'da Hellas Prefabrik olarak bulun. Yapmış oldukları muhteşem evleri, prefabrik evleri görün. Tek katlı, iki katlı, üç katlı, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Kaç kare metre, kaç metrekare isterseniz ona göre yapsınlar sevgili dostlarım. Bu prefabrik evleri gidin, konuşun, görüşün. Prefabrik ev yapmaya niyetiniz varsa Hellas Prefabrik Instagram. Eora Beach. Eora Beach nerede? Fener'de. Sizlere hizmet veriyor Eora. Harika deniziyle, köşkleriyle, Xaplos taralarıyla. Eora Fener'de. Xaplos taraf parası yok idi, bilmiyorum koydular mı, duruma göre bakacağız demişti oranın patronu da. Burada pandos yok, hiçbir yerde yok. Şezlong şemsiye parası yok. Efendim bir tek pizza dışında, karışık pizza dışında hiçbir ürününde domuz eti bulunmuyor. Dana etiyle yapmış oldukları hamburgerler, nefis lezzetler, bagetler, tavuk kroketlerini, bütün lezzetlerini, kahvesini deneyin. Çok seveceksiniz. Eora diyelim. Çok teşekkür edelim. Ve Fatih dostumuz yufka yapıyor. Şahin yufkası. Frake Horyatik ezgepsiz. Horyatik affina. Kavala'dan Evros iline kadar bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz bu yufkaları. Erol Agromix'te çok uygun fiyatlı. Metrekaresi 10 eurodan başlayan lazer kesim. Plakakiler, fayanslar var. Gidin deneyin sevgili dostlarım. Çok uygun fiyatlı, çok güzel fayanslar. Her tür inşaat malzemeleri var. Duvar panelleri var, vitex boyat çeşitleri var. Bir inşaat market Erol Agromix. Instagram ve Facebook'tan da bulabiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Bizim plakakiciler Erhan'a, Ekrem'e, Erdem'e de günaydın. Onlara da günaydın.

bizim komşunun horozlular sabah 1 ve 1.30 arası ötmeye başlıyor. O sabah değil be kardeşim, gece o. 4.30'da gene ötüyor. Sat diyorum horozu, bana satmıyor demiş Mehmetov. Erken horozu, erken öten horozun kafasını koparıp atarlarmış. Nasıl horoz o, deli olmasın o benim gibi be? Delibaş horoz. Bu arada sen uzaklardasın, biz buraları, oraları çok merak ediyoruz. Yeşili seviyoruz biz, nerede yeşil görebiliriz diye derseniz deniz göremezsiniz belki ama yeşilin en güzel tonlarını, en güzel yeşil, en güzel çam ağaçlarını Madan'da Mümin Mehmetov'un olduğu yerlerde, Kırcaali'nin buradan giderken sol taraflarındaki köylerde, Kırcaali'nin köylerinde muhteşem yerler var, muhteşem muhteşem yeşillik var, muhteşem ağaçlar. İnekler salımına otluyor, o yüzden çok lezzetli oluyor oranın danaların, ineklerinin pirzolaları, etleri. Yeşil seviyorsanız, yeşil görmek istiyorsanız, hele hele Madan çok güzel bir yer, böyle aşağıda kalıyor, böyle yukarıda yeşillikler, ormanlar, ağaçlar. Of of. Geçen sene biz neden ödedik o zaman demiş Oğuz Mehmet. Neyi be? Geçen sene biz Oğuz şeyde para ödedik mi be kardeşim, Kefalonya'da hiçbir yere. Sen Kefalonya ile Zakynthos'u karıştırıyorsun. Kefalonya'da zaten plajların %80'inde şey yok. Beach bar yok. Belediye bu sene hiçbirisine izin vermemiş. Koca gidik dünyanın en ünlü plajlarında yok. Ona da ayrı sinir oldum ama insan azıcık bir yer ayırır be ya. Yani Mirtos Beach'te hiç yok mesela. Bir tane Navagos Hostes var. Bir tane de kantin vardı. Kantin de yok artık. Biz para Zakynthos'da ödedik. Zakynthos'da çok fena yapıyorlar insanı. Ya hatırlıyor musun, bir yere gitmiştik de ön sıra 50 euro, arka sıra 40 euro, üçüncü sıra 30 euroydu. Orada çok beni öpüyorlar. Oranın belediyesi değişik. Oranın belediyesi ne demokratiye adam. Buranın belediyesinin çipraz almış. Daha seçilmeden.

Volvo'nuzun kilidi açıldı. Arabayı kontrol et, klimayı başlat, aracı çalıştır, flaşı yak, flaşları ve kornaya bas. Flaşörler ve kornaya basarsan korkarlar. Arabam kaportacıda, bagaj açık. Bagaj kapağını çıkardılar, nasıl düzeltecek Çapuloğlu? Bak bagajın açık olduğunu bile gösteriyor, bak neler yapmışlar.

Ah ah, illa tedar kuru temizleme, yaş temizleme, yılların eskitemediği Gümüşhane'nin kuru temizlemecisi 8 numarada Yeni Yolda Erhan Kalyancı ve ekibi sevgili dostlarım. İlla tedar kuru temizleme, güneş gibi temizliyor. Biyologiko katalizmon yapıyor. Süet temizliyor, deri temizliyor, gelinlik temizliyor, perde temizliyor, yatak temizliyor, yorgan temizliyor. İlla teza çalışanlarına kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Tamam ben karıştırdım o zaman demiş Oğuz, tabii karıştırdın. Bir haftada iki yeri birden gezersen insan yorgunluklarından sağını solunu karıştırıyor. Dün aklını toparlayamıyor. Ya... Selam olsun dostum, İyi yayınlar diyorum demiş Hasan Çanakkale. Dere kenarından geçtim, amanın bilemem, yaranın bilemem, bilemem. Bir sponsorcuk da aktarayım, bırakacağım, ondan sonra çağıracak. Erol, Erol burada mısın? Mermerci Erol yeni açtı sevgili dostlarım. Yeni mermerci, kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı, basamak kesimi ve montajı, çeşitli kalitede mermer mevcut, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi ve yapımı, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde hizmetinizde. Mermerci Erol, Mermerci Erol.

Vay şimdi canım, nasıl kalfa pastanesinin profiterolünden istedi. Özkan abi, Özkan abi. Ah, profiterolden olsa da bütün hepsini yesem. En azından yarıcı yesem. Vay nasıl canım istedi, nasıl canım istedi, yürecim bayıldı. Ancak kalfa pastanesinin profiterolü bastırabilir yüreğimi. Bayılan yüreğimi başka bir şey bastıramaz. Vay nasıl bayıldı yüreğim.

0: Perişanım, ne kadar önde bir Müslüman teknolojisi senin araban demiş. Oğuz mu? Niye senin arabanda yok mu? Öyle şey. Aba ben de bak. Aba benim kiledim böyle değil. Bu Hyundai'de bir şey var. Kaç günden beri cebimde gezdirdim. Ucu delecek cebimi, mayonun cebini delecek. Parmağıma diyecek ucu. Onu gene tak bak böyle basıyorsun lop diye katlanırmış kiledi bak. Benim arabamda yok Volvo'da bak. Hop içine giriyor tak. Bitti bak. Bak nasıl kilit yapmış adamlar bak. Bak basıyorsun trak açılıyor. Bak trak trak trak trak bak. Hyundai bak. Bak bunu Volvo yapamamış, akıl edememiş. Volvo'nunki koca gidik kilit. Bak. Aa, açtım da kapıyı, dur kapayım kapaları. Bak trak trak. Bugün benim doğum günüm. Madan yüksekten maden kayası festivali vardı. Bir ay önce demiş Mümin. Çok güzel, çok sevdim ben oraları. Çok sevdim ben oraları. Çok güzel. Ben yeşile bayılırım Mümin'im, çok severim. Bir de orada o Kırcan'ın yukarıki köylerine çıktık. Orada bir köyde durduk. Orada bir, bir süt danası, et pirzolası yedik. Ama nasıl lezzetli, nasıl lezzetli olmasın ki, inekler danalar hep salımına dolaşıyorlar. Bütün gün geziyorlar. Ondan sonra akşamleyin evlerine gidiyorlar. Bu kadar. Benim gibi, ben de bütün gün geziyorum, programdan sonra akşamleyin geliyorum evime. Burada da öyle, Yunanistan'da da öyle. Zıpçıklar gibi geziyorum. Hele yazın hiç eve geldim yok. Geliyorum da canım başına gece geç görüyorum. 12 gibi 1 gibi geliyorum. Yazın içeri girip de ne yapacaksın? Kapanıp da ne yapacaksın? İçeride yazın. HPC Ramadan Kadri bana selam vermez oldu. Çok gücendim Çiko Ramadan'a. Çiko burada mısın? Senin de sesin çıkmıyor. Sen de iyi değilsin bugünlerde kardeşim. Senin de problemin var. Anladım ben onu. Ben sana şimdi biraz oyuna bas çalayım. Çiko da kendine gel. Sevgili dostlarım, içme içti Ramadan Kadri. Gümüşüne de İkostis Oktoys Oktobriyu 322'de İskeçe'de. Gümüşüne de dilin kopsun Gürkan. Dilin kopsun Gürkan. Reportaj yapacağız burada. Ondan sonra HPS'li Ramadan Kadri klimalar, evinize klimalar, işlerinize klimanın satışı ve kurulumu, gaz, dolum, bolum, bakım işleri en güzel şekilde her türlü klima işi, dükkanlarınızın, kasap dükkanlarının buzdolaplarının bakımı, gaz, dolum işleri HPS'li Ramadan Kadri'de. Siropi Pastanesi, gül gibi pastane. Siropi İskeçe'de, Balkan'a çıkan yolda. Bat diye köşede kafe var biliyorsunuz. Onu çıkıyorsunuz, geçiyorsunuz biraz daha ileride. Tetaş Soktombrio'da Çingeli diye kasap var. Kasabı geçince hemen ileride sağ köşede. Kendi küçük ama lezzetleri muhteşem bir pastane. Ömer Baysel Bey'i dinlemiyorlar galiba. Artık vazgeçtiler benden. Onlara da günaydınlar. Onlara da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Selma, dilin kopsun. Reportaj yapıyorum burada. Sevda, dilin kopsun.
1: Odun bağlı, kilolu. Sevda, çenen tutulsun.
0: Çenen tutulsun.
1: Ama röportajımı bölüyorsun. Ha doğru.
0: Şarkılarımı bölenin çenenisi tutulsun. Şarkılarımı bölüyorsunuz, durmadan mesaj yolluyorsunuz. Sevda. Dilin kopsun. Çenen tutulsun.

sanki bu yatağı yataktan şey debelenmiş köpek. Bak bütün benim yatak kuma beyaz çarşaflar. Şimdi gittim yatak odasının bir tanesindeki klimayı açtım buraya vursun diye salona. Salondakini açamıyorum, çok vuruyor. Var ya bütün yatak bütün kum toz tobur olmuş ya. Nereden getirmişim ben o kadar kumu? Akşam ben yıkandım da yattım.

Dingil konuşuyorsun ama kendin de anlamıyorsun ne dediğini demiş Gökhan. Nasıl anlamıyorum ben, anlaşılmayacak ne söyledim şimdiye kadar? He? Çarşaflarım nasıl kum olmuş? Bütün kır karışmış kalmış, onu anlayamadım. Derme perişan olmuş.

San Siro. Bayanlar için saatler, altın kaplama, gümüş takılar, takı setleri. 20 yıllık tecrübeli bu alanda, San Siro kozmetik alanında da takı alanında da iddialı. San Siro, büyük park yerinin olduğu yerde, büyük hissenin olduğu yerde San Siro. Haber gelmeye yardan. San Siro aynı zamanda King Foot'un karşısında hizmetinizde sevgili dostlar. San Siro ve Faros Restoran Fener'de. Fener'in gururu. Yüksekten Fener'i seyrederken güzel balık yiyorsunuz. Harika lezzetler, harika fiyatlar. İsteyene et de var, tavuk da var, pirzola da var. Ben etmet yemek istemiyorum, karnım tok, para da vermek istemiyorum diyorsanız şey yapın. Gidin tatlı yiyin, kahve için, soğuk çay için, sıcak çay yok. Gidin Fener'e, Faros'a oturun, Faros'un zevkine varın, kolay gelsin Faros'takilere. Benim hep benim yakın arkadaşlarım bilirler, ben hep şeyle Nescafe ile Frappe'yi karıştırırım. Nescafe Frappe deriyor. Şimdi dün karşısına diyorum Selena Nescafe, Ena Nes Metro Megala. Baktı bana, dedi Nesteliz dedi. Frappe dedi. Dedim Frappe dedim, Sero dedim. Maftitiz Estrefe ile dedim Tines. Mitoles dedi, Xeni dedi, Pirun dedi. Mazimeti bira dedi. Germani Pirun dedi. Zesto Cappuccino dedi. Ama ne bira içiyor Almanlar, ne bira içiyorlar, ne bira içiyorlar, ne bira içiyorlar. Vallahi billahi. Soğuk soğuk biralar, lıkır lıkır içiyorlar. Yemin ederim size. Dün bir de önümde bir çift vardı. Bir erkek bir kız. Adam kapkara. Ama zenci de değil. Mısırlı mıdır nedir? Garip bir karalığı var. Kız beyaz. Adam bütün gün güneşte yattı. Ama zaten karasın artık. Nereye yanacak? Nereye yanacak yani? Bir de niye yatıyorsun o güneşe? Herhalde yanmak için değil, herhalde romatizmaları falan var. Bir şey, ne iyi, bir yerine iyi gelsin diye yatıya diye dönüştüm. Tüm gün yattı. Öyle malıklar gibi yattı günü güneşli adam. Zaten güneş de yakmaz onu. Güneş şeyine de ihtiyaç yok. Güneş kremine de ihtiyaç yok. Kapkara zaten. Garip bir karalığı var dediğim gibi. Zenci değil. Başka bir millete ait. Yıka oraya, kum sıkışıyor demiş. Bacakların aralarını yıka demiş. Her yerimi yıkadım akşam. Şaldır şuldur ilk önce geliyorum. Burada dışarıda çeşme var. Orada çeşmede yıkıyorum. Ayakkabılarımı, terliklerimi silkeliyim.

bir sponsoru tanıtayım, ondan sonra bırakacağım şarkıyı, konuşmayacağım, hiç söz veriyorum, tamam mı? Bak söz veriyorum. Ayar. Ayar'da çok güzel iç ve dış cephe boyaları var. Hidravlika, her türlü inşaat malzemesi, kum, çakıl, tuğlan, buna her şey. Arpa, mısır, buğday, daha neler var? Daha neler neler neler neler var? Cisipisi var Cemal'in. Çazdırıyor, çektiriyor cisipilerini. Bir sürü iş yapıyor. Büyük bir Selimköy girişinde. Benzincinin yanı mezarlığın karşısında. Ayar.

0: Radyo terapi tatilde.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Ya arabanın arka lastiklerinde şey varsa, yerlere kadar çamurluk varsa. He? Benim hocam bana derdi mesela, araba kaçtan gidiyor? 100'den mi? 50 metre mesafe bırakacaksın. Öndeki araba ya da sen kaç hız yapıyorsunuz? 40 mı? 20 metre mesafe bırakacaksın. Öndeki araba 20'le mi gidiyor? Çekeceksin el freni, ineceksin aşağı, döveceksin adamı. Niye 20'le gidiyorsun diye. Benim hocam öyle derdi. Biz böyle öğrendik bayağı eskiler. Yok, arabanın tekerleklerini yere değip değmeyeceğine bakacağımışın da yüklü olacağımış, yok böyle olacağımış. Yok öyle olacağımış. 20'le giderse inin dövün adamı. Pataklayın. Haydi. Pame chico. Haydi ne korepsu mefille. Haydi chico. Seninle konuşacak çok şeylerimiz birikti chico. Çok şeyler birikti. Ha bakayım, gelince bir yemecik yapmayı sen mi yapacaksın, sen mi yapacaksın? Ne yap, konuşalım bakalım. Hepimiz beraber Alman hesabımı yapacağız, ne yapacağız? Ha? Nurgül mesaj yazmış. Nurgül'ün mesajını görmedim. Hello, günaydın, kolay gelsin Gürkan Bey demiş. Bir mesaj yazmış, onu silmiş. Abi demiş. Gürkan Bey mi, abi mi? Ne zamandan beri Gürkan Bey olduk? He? Ne zaman beri Gürkan Bey olduk, ne zamandan beri? Nasıl gidiyor bilet satışları? Durdurayım mı anonsu? He? Ella dose mermerci Erol. Gürkan Nesin olan Erol'a şaba. Erol. Kapı, pencere, balkon, mermer kesim ve montajı. Merdiven kesimi ve montajı. Çeşitli kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Türbe imalatı. Silkeli Basırlıköy yol üzerinde mermer deyince, mermerci deyince yepyeni bir mermerci. Sizin de mermerciniz olsun. Marmara Granites. Marmara Granites. Trapez yaka rekles. Bambu. Avleska tarezo. Palyasi de raperno. Trapez yaka rekles. Trapez yaka rekles. Trapez yaka bambu. Avleska tarezo. Apotikis katarezo.

Çiko aga, senin yemek başka, seninki sosyetik yerde olacak. Senin paralarını tıkır tıkır tıkır yiyeceğiz. Çiko kardeşimle beraber, Çiko aga. Sen... Hiç acımayacağız sana, hiç acımadan yiyeceğiz. Seninkileri sosyetik yerde yiyeceğiz. Ya bakayım, günaydın. Mecdet abim.

Emre, bu işte re file. Niye Instagram'dan yazıyorsun, WhatsApp'tan yazmıyorsun bana? Sen anlaşmaya uymadın ama sayfana paylaşım yapacaktın. Ya nasıl istersen öyle, nasıl olsa kendi kafana göre takılıyorsun. Ben de hesaptan ineceğim ona göre demiş Nurgül. Kolay mı hesaptan inmek? Vallahi billahi bir ay 10 gün bağırır dururum radyoda. Rezil rüsva ederim seni bütün Trakya'ya. Sen ne diyesin be Nurgül? Niye? Hesapta sayfaya paylaşım yapmak dahil miydi? Facebook'a, sosyal medyama reklamı ayrı alıyorum. Çünkü o reklama giriyor direkt olarak. Sen İlkan'a söyledin, Tayfun'a söyledin, ona söyledin, buna söyledin, hop diye paylaşıverdiler. Sen beni öyle saf mı sandın bedavadan yapacak kadar? He? Sen bu eğlenceyi niye yapıyorsun? Yani hiç aklında para kazanmak yok mu bu eğlenceyi yaparken? Sırf öyle hobi olsun diye mi uğraşıp duruyorsun? Bir sürü çile çekip duruyorsun. Ben neler çektiğini, ne uğraştığını iyi biliyorum. Ya hepsini buradan oturduğum yerden her şeyi öğreniyorum ben. Allah düşmanların belacını versin düşmanlık yapanların. Heh, ben söylerim böyle oturduğum yerden. Yansu Aynur abla, Yansu Aynur abla. Vallahi hiç umurum olmaz. Dün bir radyo açtım. Çaktırmadan bana bomba alıyorlar. Radyocular varmış, şarkı söylermiş. Hap alırmış, hap içermiş. Şakayla gerçeği bile ayırt edemeyecek kadar kıskanılıyoruz. Kaldı ki hap alsam da size de. O kendisi hap içmezmiş, hap kullanmazmış. İlk önce sen Türkçeyi öğren Bartlim, Türkçeyi öğren. Hey. Sen ilk önce bir Türkçeyi öğren, ondan sonra çık da Gürkan Neslinoğlu'ndan sidik yarıştır. Böyle düşmanlar var Nurgül'cüm. Her zaman olacaktır. Her zaman olacaktır. Düşmanın da mert olanı gerekir. 4 tane usta 4 saat çalışmışlar. İşte bizim burada bütün gün belediyede 4 saat değil saatlerce çalışıyorlar. 4 tane usta. Ne belediyeden hayır görüyorum ne de periferiyadan. Bunu hizmet gösteriyorlar. Üstüne asfalt döküyorlar. Bizimki motor doktoru. Boşver. Bunlar aldığım notlar. Daha sonra dinleyemedim. Afakanlar bastı beni. Daha sonra kız arkadaşım dedi geldi. Ne dinleyesin dedi dedim. Televizyon televizyon dedim. 4 tane dedim. 4. gel dedi Deniz'le benimle beraber Deniz'le kutya yapalım dedi. Kapattım radyoyu. Ama dedim. Takma kafaya anaplarını sen atlim demiş Mahin Tuzlacı. Ya ben ben hap alırmışım da o almazmış. Gözüne girsin teker teker benim aldığım haplar gözüne girsin. Nadia bu kadar kocaman da hap alıyor bırak sen. Ben ağzımdan alıyorum senin gözünden girsin. Anılma çöpürmüşler. Sen benden uğraşmadan duramıyorlar bırak. Ha sen ya. Hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri. Bir tek Haşmetciğim uğraşmıyor benden. Ben neler söyleyeyim Bram? Mah neler söyleyeyim neler söyleyeyim. O gene yayınlarında radyoların piri, radyoların duayeni. Gürkan abim deyip duruyor bırak. Ben yine söylemedim bırakmayayım bırak. Çok fenalık, çok fenalıkım ben. Vallahi billahi sen. Boru deyince, borucu deyince tıkanan boruları. Onların boruları tıkansın. Boru değil, boruları tıkansın. Onların Recep gitsin açsın borulağını. Recep açsın onların borulağını. Efendim tıkanan boruları Recep açıyor. Lağın borularını. Recep. Nerede haplarım nerede? Nerede? Kalktın mı getir haplarımı getir. He? Doğru da valizin içinde haplar. Ya getir orada. Getir bir avuç getir ne olursa olsun getir yudayım yeter ki.
Ondan sonra Recep annesiyle babasıyla beraber hizmet veriyorlar ve çeşmeler var, lağım boruları var. Efendime söyleyeyim. İşte su gider boruları var. İsterseniz evinize kadar teslim ediyorlar ve tıkanan boruları 7/24 açıyorlar. Andrea Papandreou 3'te konsolosluğun arkasında Şükrü Market'in olduğun yerde. Hey, hey. Bu Haşmet kaç yaşında diyor Alimolla. Niye ki? Gürkan abi diye dediğine mi baktın, beni yaşlı gösteriyor değil mi? Be bunun yerine tek kullanımlı bir bikot alın. Ne oluyor bu Facebook'a veya iptal edin, senkronize etmeyin. Fikret abi, onlar uzattırıyorlar ya Fikret abicim. Bunlar öyle konuşmuyor. Neyse. Haşmet'le ben tanıştığımda bir baktım artist gibi trak kıdık trak kadınak trak kadınak trak kadınak merdivenleri çıkıyor, sarı merdivenleri çıkıyor teleradyoda. Hiç gözüm tutmadı, uzun saçları var, sarı uzun saçları var. Sen kimsin ben dedim. Ben dedi Haşim dedi. Kaç yaşındasın sen Bartlim dedim. 19,5 yaşındayım dedi. Dedim 19 mu 20 mi, buçuğu nerede çıkıyor? 19,5 yaşındayım ben dedim. Bir havalar bir havalarla geldi. Tren kadar bindi o skalalardan, patardı radyo. Hiç gözüm tutmadı. Hiç. İlk baştan. Sonra arkadaş olduk, artık olduk sonra. Ne yapsın şimdi, yaşlandı. Alimolla, kul espredi mu? Seni kıskananlara Bulgaristanlı teyzeyi aç diyor Mehmetoğlu. Ha, yolla bakayım linkini, onu ya da ben bulayım. Beni kıskananlar açayım Bulgaristanlı teyzeyi. Günaydın Gürkan kardeş, iyi yayınlar. Anladım, anladım. Kolay gelsin Gürkan demiş Ertan Sakallı. Sağ olasın. Sana da kolay gelsin. Amca anlamadım ne dediğini bak Gökhan'ın. Yakışıklı enişteme çok selamlar, arabada seni dinlermiş, konuştuk şimdi diyor. Just Green Ahmet Bayram, Justara Justara Justara Justara Justara Justara Justara Justara Justara Justara Justara Justara Necdet abime şaba, Çiko'ya şaba, iki Çiko'lara şaba, büyük Çiko'dan küçük Çiko'ya, küçük Çiko'dan büyük Çiko'ya şaba.

0: ben biraz deli başta olduğum için beni hayat yıpratamıyor Ali. Ali Bolla. Ondan öyle. Bana bakın. Düşmanlarım size söylüyor, bana bakın. Mar Şükrü'ye. Mar benim donum bile Gucci. Mar ben dişlerime bile reklam aldım. Her yerim sponsor. En son sponsorlarımız artık doldu. Dişimize dişlerime sponsor alacağım artık. Kulaklarıma, dişlerime. Tabii onlar daha pahalı olacak.
1: Bana bak Şükrü'ye. Bak sen sağda solda benimle ilgili konuşuyorsun, atıp tutuyorsun diye orada burada. O kapçık ağzına tutar, kaynanamın donlarını doldururum. Bak kendine geleceksin. Aşk köpek. Bak benim saltanatım var.
0: Benim kaynanam yok, kendi Gucci donlarımı dolduracağım. Onları da hazırı.
1: Bak benim saltanatım var. Altınlarım var, kıskanma. Üstüm başım Versace. Orijinal hepsi. He? Yedi sülale toplansanız boynumdaki altını alamazsınız.
0: Ya?
1: Seni gördüğüm yerde diye bütün bir yumurta kaşın gözü morartmazsam şerefsizim
0: ben. Ben tırmalayacağım. He? Ben de kedi gibi tırmalayacağım. Kedi gibi.
1: Tırdalarımız... O takma dişlerini ağzından çıkartıp sağa yuttururum bak. Benimki yedim bile en güzel mamalarla besleniyor. Ciğerlerle besleniyor. Bak durdukça sinirden çatlayacağım gibi. Seni elime alırsam hani bütün Bulgaristan toplansa alamayacak elimden. Ha? Her şeyim orijinal. Kocam Muzaffer aldı, donattı beni. Mesiyum Romani çay. Çay çay çay. Barışo şibelisima. Ay ay ay. Tepeden tırnağa güzeli.
0: Ay ay ay. Testerin de Romanica. Vay vay vay.

Green, Green Thraki, Just Green. Πρόταση εμπορικής συνεργασίας για το δίκτυο καταστημάτων Praxis. Ο Praxis είναι αλληλή, μη. Hadi bakalım, inşallah çalışırsınız. Slide başlığı. Renkleri beğendin mi diyor. Şu en alttakini beğendim. Hani bu beyaz skebasyaları slide başlığı falan demişsin ya, bu çok güzel. Ya. Öteki çok yeşil olmuş. Öteki cırtlak yeşil olmuş.

Ya Fikret abi, geçen de sana o ahlaksız teklif yapıldığında sen çarçar hemen onu susturuvereceydin. Ya Fikret abi, o konuda kırgınım sana. Kırgınım sana Fikret abi. Çok kırıldım. Ya.

Haydi Şenol amca. Haydi Şenol amca. Haydi. Of. Klima da işe yaramıyor galiba. Çok sıcak bastı birdenbire beni. Ay. Bana bak Şükriye. Şükriye. Sıcaklar bastı beni. Efendim. İskeçe'de bir turizm bürosu varsa, sizi de sıcak bastıysa, siz de eğer tatile gitmek istiyorsanız, Tecrübenin ismi uzun yıllardır bu işi yaptı. Bir ara verdi, şimdi yeniden açtı bizim kasap gibi. Saroglu Center'ın karşısında Panagit Çavdari'de Cengiz var.

Travel. Selanik'ten otobüse, Pira Limanı'na transfer, Kuşadası, Sandorini, Mikonos, Rodos, Milos, Girit. 7 günlük İdilyako Egeo Kruaziyera, Tisimen İdilyako Refaik, tam pansiyon. 599 eurodan başlıyor, 600 değil 599. Temmuz ayında 799, 800 değil. Tamam mı? İdilyako Egeo. Daha uçak biletleri için, gemi biletleri için, grup halinde seyahatler için Master Travel'ı seçin. Biz Master Travel'da o zaman Cengiz başka yerde çalışırdı. Cengiz bizi çok uygun fiyata, çok ucuz fiyata Skiatos'a göndermişti. Sağ olsun. Sizler de Master Travel'dan çok memnun kalacaksınız. Panagi Çaldari 19'da İskeçe'de Master Travel'ın isteyene telefonunu da verebilirim. Haydi ya.

Güzel muhteşem demiş Faik Tuzlacı. Ne güzel ne muhteşem. Ne sordum ben sana unuttum mu? Vallahi billahi unuttum ne sorduğumu. Efendim Mona Lisa gelinlikte 1270 tane gelinlik var. İstediğiniz türde istediğiniz gelinliği tam üzerinize cuk ot gibi cuk oturacak şekilde dikiyor Mona Lisa sevgili dostlar. Mona Lisa Tuzcuköy girişinde 30 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor sizlere. Mona Lisa Hatice abla ve ekibi. 30 yılın tecrübesi ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu süslüyor, buket süslüyor. Aramıza girdiğine göz göre Mona Lisa gelinlik. Gelin arabası süslüyor canlı çiçeklerle. Efendim çok güzel bir salonda yemeklerinin ne kadar iyi olduğunu bu salonda yemek yiyen herkes bilir. Orkestra grup ekstra eşliğinde çok güzel bir şey var. Çok güzel bir eğlence olacak. Bayan bayana kız kıza es dizayn Esma ve Nurgül Posidonio'da düzenliyor bu eğlenceyi. Biz bak Fikret abim dinliyor şu anda. Fikret abiyle Sadık'ın kızının nişanına gitmiştik. Davet etmişlerdi bizi. Orada isteyen birkaç şey sunuluyordu size. Çok yemek vardı. Kuzu eti, sıcacık kuzu eti servis ettiler. Bakın o kadar büyük bir yerdeki çok fazla insan vardı nişanda. Yani salonun kapasitesinin üzerindeydi belki. Ama hiç kimse mağdur olmadı. Garsonları da o kadar iyi çalışıyor, o kadar organize çalışıyor. Mutfaktaki ekip de demek ki organize çalışıyor. Böyle büyük organizasyonlarda yani 700-800 kişiye siz sıcak yemek servis edeceksiniz. O kolay bir iş değil. Kaç kişi alıyor orası bilemiyorum. Nurgül bilir. Şu anda Nurgül de dinliyor beni. Demem o ki o kadar insana sıcacık kuzu bile çıkartabildi. Posidonio bu işi iyi biliyor, iyi yapıyor. Sizler de çok memnun kalacaksınız. Bak oraya giden bayanlar. Biletler ön satışta. Bir kapıda bilet satışı olmayacak. Yemek ve içecek dahil 15 euro. Canlı müzik. Masada bir tek kuş sütü eksik olacak. Ana yemek olarak ızgara tavuk ala krem soslu, snitzel tavuk, dolgulu biftek olacak. Ben dolgulu bifteği tercih ederim. Sizi bilmem artık. Çok güzel yapıyorlar çünkü. Sponsorlar eşliğinde sürpriz çok güzel hediyeler topladılar. Hakikaten belki de beklediklerinden daha güzel hediyeler topladılar. Çok da güzel bir organizasyon olacak. İlk defa Nurgül'le Esma yapıyor bunu. Alkolsüz içecekler de dahil yemekten sonra kahvede ikramları sevgili dostlar. Trakya Mobilya Feriş'te. Lidl'ın oradaki Peddima Petras Nurgül. Es Design Esma, Ayşe ve Ebru kuaförlerden temin edebilirsiniz biletleri.

Fikret abim gelecek, ona vereceğim birazdan. Ben sözü söz bilirim. Sana söylediğim şakaydı, sen daha beni tanıyamamışsın maalesef ki abim. Üstteki mesajları okumayı ihmal et ve 1100 kişi alıyor. Ateş oluyoruz. Biz o saatte bir bilsen demiş Nurgül. Ben sırf eğlenmek için yapıyorum. Fiyat ortada zaten. Kim nasıl ne düşünüyorsa ona bağlar. Beni bağlamaz. Ben yoluma dik yürüyorum. Sponsorlar sağ olsun, onların sayesinde de orkestra ve diğer ekstra giderlerimizi karşıladık. Bize kalan sadece eğlenmek kalacak. Kar olarak anlaşıldı mı, kendi biletimi kendim ödedim. O kadar yani demiş Nurgül. Tabii ki bu kadar işi uğraşıyorsun ki kar tabii ki yapacaksın. İşin şaka tarafı, benim söylediğim de şaka. Ya bir iş yapıyorsan bundan tabii ki kar bekleyerek yapacaksın. Hiç kimse hiçbir şeyi bedavaya yapmıyor Nurgül. Bak ben dün ne kadar yorulduğumu anladım. Dün benim için çok güzel bir gündü. Çünkü saat 6.30'da kalkıyorum. Efendim gece tatil yerindesin, geç yatıyorsunuz. Erken uyanmak zorundayım. Yani herkes uyurken ben burada kalkıyorum, programa hazırlanıyorum, program yapıyorum 5 saat. Bunu tabii ki para kazanmak için yapıyorum her şeyden önce. Ama sevdiğim için de yapıyorum. Fakat insana dinlenmek de lazım. Pazar günü dün ne kadar yani dün tatilde olduğumu anladım. Çünkü saat bitti, bir de program bittiğinde benim dinlenmeye ihtiyacım oluyor. Yani burada programda her şeyi veriyoruz sizlere. Bütün benliğimle yani nasıl anlatsam bunu. Zaten siz biliyorsunuz, o duyguyu size geçirebiliyorum. Severek, isteyerek yapıyoruz bu işi. Ve çok da başarılıyız. O yüzden de zaten başarılı insanlar kıskanılır. Başarılı insanların önünü kesmek isteyenler olur. Bu olacaktır, bu doğaldır aslında. Herkes yolunda ilerlesin, hiç kimseye bakmadan. Radio City, bak ben söylüyorum bunu. Ben Radio City'de yokken de mesela Timuçin gelmişti. Ben Paratritiz'de yayın yapıyordum. Dedi ki, Tio dedi, herkes dedi, sen yoksun dedi. Sen Paratritiz'desin ama dükkanlara giriyorum, Radio City'yi dinliyorlar demişti bana. Onu hiç unutmuyorum. Sonra oturduk, anlaştık. Tekrar Radio City'ye döndük. Radio City'ye döndük diye çok üzülen oldum. Kimlerin üzüldüğü belli zaten. Dost üzülmez, düşman üzülür. Çok engel olmaya kalkan oldu, halen de oluyor, olacaktır da. Yeter ki biz bir olalım, birlik olalım dinleyicilerle, Radyo City ailesi olarak. Başarı her zaman kıskanılır. Nurgül, senin de olduğun gibi. Efendim, herkes işini yapsın, iyi yapan kazansın. Bak bu çok önemlidir. Tabii ki sen de bu işi hayrına yapmıyorsun, tabii ki sen de kazanacaksın. Budur. Kendi kafana göre söyleme diyor Nurgül. Neyi kendi kafama göre söylemeyeyim? Kendime de bu kadar yani demiş. Sanki. Vay vay vay, sen bunamışsın Bartim demiş Faik. Buna nasıl bunamayacağım be Faik'cim? Programda şimdi o onu yazıyor, bu bunu yazıyor, bu bunu istiyor, onu diyor. Oradan ona bir sorduğumu unutuyorum. Ne sormuştum vallahi bile hatırlamıyorum. Ne dedim ben sana? Evet, durum bundan ibaret sevgili dostlarım.

Sen bana yufkacıyı niye hatırlatmıyorsun bak Gökhan bugün? Senin benimle ne alıp veremediğin var bak Gökhan bugün senin. Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka Rıdvan Feyiz, şekerim şeker gibi yufka. Harika yufka. Trakya yufka sevgili dostlar. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde Trakya yufka. Muhteşem yufka. Börekler pofuduk pofuduk pofuduk pofuduk oluyor. Gözlemeler acayip oluyor. Annem çok güzel gözleme yapar. Eline sağlık. Günaydın Hüseyin. Sen bugünlerde hiç yazamıyorsun. Kardeşim seni çok sıkıştırıyorlar galiba. He?

0: Amca ben bıraktım o hatırlatma işlerini artık. Kendin hatırla demiş Gökhan. Ne o be, sanki kötü bir şey yaparmışın da bırakmışın gibi. He? Sanki hani ben bıraktım o işleri, o cigara mıgara işlerini, karı kız işlerini, bilmem ne işlerini bıraktım der gibi dedin. Ha-ha. Yoksa para mı isteyesin? He? Ha, istediğin paraysa söyle.
1: Sıra sıra cezveler kaynasın, kaynasın. Sıra sıra cezveler kaynasın.
0: Biraz öyle oluyor Gürkan abi. Zalim Alman çalışın diyor demiş Hüseyin Terkoz. Senin kim kaç paran vardır kenarda kardeşim? Benim gene bir borcum var, kredi kartları var. Kenara bırak. Durun bakayım, D'den mesaj geldi. Oğlu Garyazmoz de Vatoz Meposu Ekaton Zekatriya Evro Ligisis Ikostesis Ektu. Bu benim değil, annemlerin elektriği bu. Ben NRG'ye geçirdi İrfan Kuru beni. Bana sormadan beni NRG'ye geçirdi. İrfan bana ben sandığım şeyde kalacağım, Enerve'de kalacağım. O gene beni NRG'ye geçirmiş. Sponsor olacağım dedi. Sponsor olmazsam vallahi billahi hiç karışmam. Ona göre. Kokoini de bıraktın mı kokoini?

Aman o insanın burnunu tık ya kardeşim. Agora Plus. Çok teşekkür ediyorum Agora Plus'a. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Agora Plus. Agora Plus'larda Telemes Evrofarma 548. Agora Plus'larda keçi ve koyun yoğurdu. Evrofarma 1.20 200 gramı. Lakta çikolata 100 gramı 1.99. Kedi kumu 5 kilogramı 1.90. Ayın kaçına kadar? Ayın 28'ine kadar sevgili dostlar. Agora Plus. Konsolosluğun arka sokağında, yarım çınarın karşısında köşede. Benim de borcum var, burada ev aldım, keşke kenarda para olsa, seni en lüks tavernaya götürürdüm demiş Hüseyin Terkoz. Kardeşim tavernaya götürecek kadar paran yoksa sen bu dünyada hiç yaşama. Hiç yaşama, ölsen o kadar çalışmaya göre. Taverneye götürecek kadar paran yoksa ölsen hemen yat mezarın içine gir. Gömsünler seni. Hemen mermerci Erol sana mermer yap, mermerden mezar yapsın, parasını ben ödeyeceğim. Erol mermerci, kapı pencere balkon mermer kesim ve montajı, mezar yapımı, her türlü mermer işleri, şömine, mezarlara mermer kesiyor. Türbe demeyin mezara. Efendim ilgilenenler Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. İlgilenenlere telefon numarasını da verebilirim. Yeni açtı. Başarılar diliyorum. Başarıları daim olsun sevgili dostlarım.

çorba çeşitleri ve yemek çeşitleri sevgili dostlar. McCatering'de son yıllarda yaşanan göçle birlikte yeme içme konusunda özellikle yaşlı kesimde büyük mağduriyetler oluşmuştur. Bizler anne ve babanıza hafta içi seçeceğiniz çorba ve yemekleri kapıya teslim ediyoruz. Sizlerin adına onlara gerekli ilgi ve alakayı McCatering ailesi olarak gösteriyoruz. Hafta içi her gün teslimat, taze ve lezzetli yemekler, kapınıza güvenli teslimat, yemekleri siz seçin. Anneme, babama gönderin deyin, McCatering'de anlaşın. Onlar gümrücün içinde servis yapsınlar. 698-787-7658 iletişim için telefon numarası. Ben size isteyenlere telefon numarasını da verebilirim. McCatering'in böyle de bir hizmeti var, söylüyoruz zaten. Ve şimdi düğün sezonu, düğün yemeklerini zahmetsiz hijyenik kapıya teslim ediyorlar. Termobokslarla sıcacık. McCatering. McCatering. Aynur abla niye güldün? Günaydın Gürkan abi, yayınlar diyorum. Ben seni Karayip Korsanları müziğiyle haber sorarken de dinlediğim var. Çok kez senin Türkçen güzel, baya baya güzel. Laf edemez kimse senin Türkçene demiş Hakan. Değil mi haberleri aktarırken? Ben bizim halkın diliyle konuşmayı seviyorum. Normalde de çok böyle kibar insanlar yoksa bizim şiveyle konuşurum ama gerektiğinde İstanbul şivesiyle konuşabiliriz. Konuşamayanlar düşünsün. Hakan dün bana şey yazdı. Ekonomi Market Hasan yazdı. Yok satıyor dedi Nihat kahvesi. Çok beğendiler Nihat kahvesini dedi. Temmuz ayından itibaren sponsorluğa başlayalım dedi. Konuşuruz dedim, tamam dedim. Yani Karaçanlar halkı Nihat kuru kahvesini çok beğenmiş. Söylediğin sözlere gülüyorum demiş Aynur ablam. Ama öyle kızan baksana ev alırmış. Affedersin eşek gibi çalışıyor. Bir yemek ısmarlayacak parası yok. Yatsın ölsün gömsün nereye ben onu direkt. Eğer ona güldüysen. Neşur abla. Neşur ablam sevgiler saygılar iyi günler. Kolay gelsin. Selamlar Ova'ya. İmamoğlu Elektrik. Bizim sevdiğimiz balıkçı Gökmen'in olduğu yerde Yastıköy'de. Elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar. Mümkün olan en uygun fiyatlar, tecrübeli esnaf, ahlaklı esnaf, seveceğiniz insanlar. İmamoğlu sevgili dostlarım, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimalar İmamoğlu Elektrik'te. Yastıköy'de, Gökmen'in olduğu yerde, İhtiyopolyop, Stopolyop, İstonita'nın olduğu yerde çok teşekkür ederim. Ve bir İmamoğlu daha, o başka İmamoğlu. Batı Trakya'daki ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Erhan ve Eralp İmamoğlu. Erhan abiye sevgiler, saygılar, o beni dinlemezdi, dinliyor şimdi fırsat buldukça. Dinlemez miydi bilmiyorum. Yazmazdı en azından, yazıyor da şimdi. Erhan ve Eralp İmamoğlu'na sevgiler. Kolay gelsin. Nerede? Kalfa Köyü girişinde Hüseyin Çapuloğlu var. Biliyor, Hüseyin Çapuloğlu'nu herkes biliyor. Hüseyin'in evine girerken hemen sol tarafta. Yolun üzerinde. Evet ona güldüm diyor Aynur ablam. Beni bu haberi yalanır.

0: olsa.
1: Çok sevindim Gürkan abi, sağ olsunlar demiş Hakan. Oraya kadar dağıtımını kim yapıyor Hakan bu kahvenin? Siz mi getiriyorsunuz? Sen getiriyorsan ben bizim Filiz'e de söyleyeyim, alsın bakalım. Bizim köyde market var.

Ömer, Aysel. Paylaşım yapıyorsunuz ama beni dinlemiyorsunuz. Taze ekmeklerimiz gelmiştir diyor. Ya? Sinopi Pastanesi. Aysel, Ömer. Efendim artık Sinopi Pastanesi'nde tatlıların dışında tazecik ekmek satışı da yapılıyor. Tap taze ekmekler Sinopi Pastanesi farkıyla size sunuluyor da pastanede ekmek niye satılır? Onu anlayamadım, kusur görmeyin. Pastanede ekmek niye satıyorsunuz diye sorabilir miyim? Ben ömrü hayatımda ekmek satılan pastane gördüm mü bilmiyorum. Herhalde orada bakkal kapandı, ekmeğe ihtiyaç var büyük bir ihtimalle. Ondan ötürü herhalde. Komşular istediyse. Kasa, bakkal kapandı, bizim kuru kasabın karşısına açılıyor. Ahmet Kuru. Bana bizim reklamı yap diyorlar. Parasız bu kadar olur. Parasız reklam bu kadar olur. Sniçen çok beğeniliyor. Kasap sucuğu, kasap köftesi, parmak köftesi, dolgulu bifteği, tavuk bifteği çok beğeniliyor. En güzel, en lezzetli etleri almaya çalışıyorlar. Sizler de gidin, müşterisi olun, göreceksiniz. Tertemiz bir ortamda dünyanın parasını döktüler o dekorasyon makarasyon için. Kuru kasap sevgili dostlarım, Ahmet Kuru. İmam Nuri İskeçe'de herkes biliyor. Leoforo Stratı 14 diye koyarsanız GPS'e, Leoforo Stratı 14'te. Hatta Eşekçili'den birileri gelmiş, dinleyicilerimiz gelmiş ve Gürkan'a selam söyle demişler. İsimlerini yazdırmışlar kardeşime. Hemen o isimleri de okuyalım. Geçen de söyledim de duymamışlar galiba. Bir dakika, şimdi şey yapacağım. Ay, belim ağrıdı. Bu arada bugün çok sıcak olacak burada. Bugün bugünün en şu ana kadar yaşanan en sıcak gün. Sarı bülten yayınlamış meteoroloji. Hakikaten odanın bir tanesinde klima çalışıyor. Salonda direkt, çünkü benim bana vuracağı için açamıyorum. Çok sıcak, oturduğum yerden terliyorum. Evet, zannediyorum bizim vatanda da ve Batrakya'da da hava bugün çok sıcak. Şimdi şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Bir de Şenol amcayı çalalım. Ve sevgili dostlar, ne diyelim, Faros diyelim. Fener'de balık lokantası Faros. Fener'i kuş bakışı görüyorsunuz. Fener'de rüzgar ese ese, fır fır fır fır fır rüzgarın o sesiyle, martıların sesiyle balık yiyorsunuz. Balık sevmeyenler et yiyor, pizzola yiyor, tavuk yiyor, sniçel yiyor. A la krem. Karnım tok diyenler gidip sadece kahve içiyorlar. Ya da pasta yiyorlar. Çok güzel de pastaları var. Faros. Fener'in gururu Faros'a çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesiyle hizmet veriyorlar. Marta Sarı Meleğin olduğu yerde MO2 numarada Kırmali Cami karşısında hizmetinizde sevgili dostlar. Trakya Mobilya Ferişte'den Nurgüller'in biletini alabilirsiniz. Biletlerini alabilirsiniz. Trakya Mobilya Ferişte sevgili dostlar. Aynı zamanda Trakya Mobilya teşhir yerindeki mobilyalara %40 indirim yapıyor. Hem ana şubesinde hem de Konstos'un arkasındaki Marinaki 8'deki şubesinde. Ayrıca prefabrik evlerde de iddialı Trakya Mobilya. Cincirden kaç para alıyorsun? Para alırsan ondan da çok yazık demiş Lebcebi Hüseyin Aga. Niye çok yazık Bay Hüseyin Agacığım? Ama sen de benim ağzıma yazık değil mi? Ha? Canım iş iştir, fiş piştir, şey şeydir. İş iştir. Niye yani? Kardeşim diye, damadım diye para almayacağım mı? Onlar benim yediğim etlerden para almıyor mu? Almıyor.
hep beraber oturup sofrada beraber yiyoruz. Ah sen de. Hep ben suçluyum. Hep beni suçluyorsunuz. Sabah sabah gönderdi bana bir video İlhan abim demiş Çiko. O bana da yolladı onu. Düğünden mi?

Vallahi billahi bugün ilk defa kulaklarım terlemiş. Bak bütün yapış yapış oldu kulaklıklarım. Öf. Öf anacığım, bu ne sıcak, bu ne sıcak. Dur bakayım azıcık dışarı çıkayım, ne oluyor dışarıda?

Zaten güneşli 29 derece. Sert hava şartı, sarıkotlu yüksek sıcaklık uyarısı bu koşullar 23 Haziran Salı 14 tarihinden itibaren bekleniyormuş. Yarın sevgili dostlar iyi de bugün 29, yarın 28 derece gösteriyor. Nasıl oluyor ki o iş? He? Şu anda sert hava şartı olarak zaten uyarı gelmiş. Atina 30 derece, Selanik 30 derece, İraklio 28 derece, Komotini 30 derece ve Palyokatrami 30 derece. Kefalonia şu anda 29 derece. Gene en serin burası da bizde sarıkot var niye? Herhalde burada nem çok olduğu için 28 derece olunca çok sıcak hissediliyor. Hakikaten çıktım bir buğu sardı kapıyı açınca beni. Bir de karasine girdi, anacını sattım onun sineğe. Hurt dedi girdi kapıdan. Bak şarkı da bitti, bak şarkı da bitti. Nasıl kızıyorum bu şeylere? Nasıl kızıyorum bu kara sinekleri anlattıramam size. Anlattıramam. Anlattıramam, hep onun hapları bu kara sineklerin yüzünden alıyorum. Daha çok hap alıyorum yazın. Ama manyak köpeklerine bakıyorlar, kedilerine bakıyorlar. Bir de para alacaksın, sen ödüyorsun mu onları demiş leblebiciyse ne kam. Eksik. Kuşuma bakıyorlar. Balıklarıma bakıyorlar. Ya. Ana ben evde klimayı açayım. Dur. O balıklarım patlayacak bu sıcakta. Smart Home. Çok da elektrik geliyor anacını sattımın. Vallahi billahi ya. Şu anda İskeç'i 30 derece gösteriyor. Ev sahibi Gürkan. Midye klima kapalı. Bas bakayım, aç onu. Of, 10. Açtım klimayı. Açtım klimayı. İşin siz duyunlar, zurnayı ötürüye diye Çiko. Siz kireççileri pazarıncısı alsaydınız. Bak görsen ne kadar insan toplanacaktı. Ne güzel eğlence olacaktı. İlkan'la beraber. Beni de alacaktınız az solist olarak. Kırılsın ellerim, ne yarıyor. Ondan sonra şeyi söyleyeceğim, çok repertuarım çok geniş, çok.

Benim kara gözlüm. Siz beni nasıl çekiyorsunuz ey? Her gün bütün gün ben çekilecek gibi bir şey değilim. He? Siz nasıl benim kafanız kaldırıyor sizin beni be? He? Nasıl kaldırıyor be kafanız beni? Bıra ben evlat olsam sevilmem bıra. Bak ben buraya geldim, hiç beni evden ne arıyorlar ne soruyorlar. Dua ediyorlar herhalde kaçtım gittim diye. Allah'ım yarabbim. Dün babamın babalar gününü kutlamak için aradım. Sağ ol çocuğum, kal orada istersen gelme dedi. Bak sana hiç öyle şey söyler miyiz babası insana be? Orada dedi, kal dedi, gelme sen dedi. Ben dedi sana oradan dedi bütün birikimi veririm dedi. Küçük bir kulübecikte buluruz dedi. Sen orada kal dedi. O derece bıkmışlar benden. O derece.

telefondan klima açılır mı? Nasıl güvendin ona? Zengin insanın hali başka oluyor. Havan bassın demiş dedim Şerif. Oho, daha telefondan neler yapıyorum bir istersen. Klima açmak ufak iş. Hoca para gönderir daha 20 gün kal diye demiş Faik. Sen de göndersene, daha 20 gün kalayım hocanın parasının üstüne. Toplamda 40 etsin. Senem kız seni arar demiş Meşhur ablam. Vallahi de billahi de bir kerecik aramadı. Sana yemin billahi diyeyim, bir kere aramadı. Geçen gün ben aradım kuşumun suyunu değiştiriyor mu diye. Hayır dayı dedi. Benim işim gücüm var dedi. Anneannemle dedem bakıyor kuşun suyunu da artık. Kuş da onlara emanet. Kuşun suyunu değiştirme görevini Senem'e vermiştim ama Senem benim gibi değil ki, hiçbir şey yapmayacağım dedi mi? Dünya yansa yaptıramazsın. Hiç ne anadan korkuya ne babadan. Biz anamızdan babamızdan ölüm ispatlardı bizim kızanken. Vallahi billahi. Sen sanki adama zamanla iyi davrandın, kurtulduğuna bakıyor o da demiş Leblebci Hüseyin Agam. Sen babanın bardağına bile tükürdün demiş. Bursa'dan Necla'dan Balafar'a, Hayriye ve ailesine selam demiş Necla Yılmaz. Çok teşekkür ederiz, sevgiler. Muratlı'dan selam, nasılsın demiş Soner Molla. Bomba gibiyim Soner'im, sağ olasın. Kaan Alberto fotoğraf göndermiş. Sepio koruyor ise filemu. 32 derece Yahya Beyli. Vay ya, belli yanıyor. Ya belli yanıyor. Kuşlar hassas varlıklar. Gürkan abi dikkat etmek lazım demiş Ahmet. Kuşları yemsiz susuz vitaminsiz bırakmayın. Kuşunuza yem lazımsa, vitamin lazımsa efendim Coşkun'a gidiyorsunuz. Coşkun'da kuşları öttüren vitaminler var. Kuşları sıcaklattırmayan özel yemler var. Köpeklerinizde, kedilerinizde kroketler var. Yaş mamalar, kuru mamalar var. Ben hep Coşkun'dan alıyorum mamaları, sağ olsun. Kozmopolis'ten çıkın, Gümüşçay'ın içine doğru ilerleyin 200 metre ileride. Hemen yolun çatal yaptığı noktada hizmetinizde.

senemi alan kurtuldu diyor Hasan. Senemi alan yaşadı. Senemi alan yaşadı. Ah, zamane kızanları, zamane kızanları. Bak mesela şimdi bir şey rica ediyorsun. Diyorsun ki şöyleyken böyle böyle bir şey yapabilir misin? Çok güzel söylüyorsun. Yapamam dayı diyor. Bitti. Dünya yansa bura yapmaz katiyen yapamam dedi. Yapmam dedi mi bitti. Ya. Annem bana dün anlatıyor diye kızanım diye seneme hiçbir şey yaptıramıyorum diyor. Bak şimdi bana beni gene dövecek, evden kızacaklar bana her şeyi söylüyorsun diye. Ne oldu anacım dedim. Vallahi dedi hiç yardım etmiyor bana dedi. Telefon ediyorum dedi banyodayım diyor dedi. Gel diyorum dedi banyodayım dermiş. Telefon edermiş mutfaktayım. Telefon edermiş şimdi telefondayım konuşamam. Telefon edermiş şimdi işe hazırlanıyorum. Hiç diye... Anacım dedim sen dedim beni çok arayacaksın. Hemen beni ararken daha hop gelirdim ben. Hop gelirdim. Biz aynı bahçelerdeyiz de evler uzak birbirine. Yani bahçe büyük. Evler yakın da bahçe büyük. O yüzden telefonla anlaşıyoruz. Telefonumuz birbirimize. Bir endoepikinoniya yaptırdık. Cep telefonunda para vermeyelim diye endoepikinoniya vasıtasıyla konuşuyoruz. O evden o evi, o evden o evi, o evden o evi. Kızıma söz yok demiş meşhur ablam. Ya dışarıdan beni görünce yakından bana da söz yok. Ben de süt dökmüş kedi gibiyim. Beni de bir görsen hiç bu radyodaki Gürkan diyemezsin. Ama ne fenayım ben, ne fenayım. Nurgül'e sor bak ben ne fenalıklar yapıyorum bak. Ne fenalıklar yapıyorum ben Nurgül.

0: Sen beni yakından görsen mıy mıy mıy mıy mıy mıy. Bu mıy mıntırık mı? Program yapıya diyeceksin. Bu mıy mıntırık mı bu kadar çok konuşuyor çok biliyor diyeceksin. Şaşırıp kalacaksın. Şaşıracaksın kalacaksın yemin ederim. Üç gün şaşlık, üç gün şaşlık şaşkından üstünden atamazsın. Tabii üç gün. Üç gün. Vallahi sağ olsun biz ikinciye geldiğimizde bize kahve yaptı diyor Aynur ablam. Senin mi yaptı kahveyi?
1: Adı kendi de güzel.
0: İyi tarafına gelmiş ya da sizi sevdi herhalde. Sevmediği arkadaşlarımı istemiyor. Gelmesin onlar onlara hiçbir şey dedi kahve yaparım de bir şey yaparım diyor. Bu akşam buraya gelecek söyleyeceğim seni demiş. Meşhur ablam. Hastalarına tabii ki iyi davranacak. Bak ben de dinleyicime nasıl iyi davranıyorum. Hiç ben sessiz mi? Hiç siz benim dinleyicime bağırdığımı gördünüz mü? Sataştığımı? Ha? Hiç o kadar senedir programdayım. Hiç dinleyicide kötü davranıyor mu ben?
1: Uğur Böcesi'ne adı yazdı mı güzel bağıracağım?

şarkıyı bırakacağım ama sponsorlarım arkamdan kovalıyor. Vay, resmen sırtım terlemiş. Bir de pompa diyelim. Pompacı deyince İbrahim abi ve oğlu Alper. Uzun yılların tecrübesiyle son sistem tezgahlarla bu işi yapıyorlar. İbrahim abi ve oğlu Alper'e çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Efendim tezgahlar son model olduğu için işiniz hem hızlı oluyor hem daha ekonomik oluyor. Yeni model traktörleri, arabalara yeni programlar yüklüyorlar. Ana vatmisi yapıyorlar. Haritaların ana vatmisisini yaptırıyorlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Bu arada sıcakta çalışanlara özellikle kolay gelsin. Bak biz oturduğumuz yerde burada klimalı yerde üşüyoruz. Aman sıcaklıyoruz. Sıcakta çalışanlar kim nasıl çalışıyordur? Yeter. Başka malzeme bul demiş kardeşim. Bir eleştiri de kardeşimden geldi. Herkes uyarıyor beni. Sonunda her yerde kovulacağım. Gerçekten buralarda kalacağım galiba. Tabi ormanın içinde. Saatin geldi. İyice kaçırmaya başladın demiş Alimoğlu. Bizden oturup kızan ne güzel muhabbet ediyor demiş Aynur ablam. pardon etti demiş Aynur ablam. Demek ki siz içi ısırmış size. Hayır, dünya yansa, bak bunu da söyle konuşayım, bir daha şey yapmayacağım, şarkıyı bölmeyeceğim. Dünya yansa çok kitap okuyor, bıra bıra bıra bıra, artık Türkçe kitaplar, Yunanca, İngilizce bile okuyor, elinde bir kalem. Dünya yansa umurunda değil, o kitabı açıldı mı bir de işaretliyor onları, böyle sarı çizgi çıkıyor. Ben en son kitap okuduğumda Tom Hicks'in Papay Mapay okumuştum. Temel Reis falan okuduydum, o kadar benim kitap kültürüm. Bıra bunun kitaplarını bulacak, koyacak yer bulamıyoruz. Tevrava geldi kitaptan. Hep elinde bir kitap. Hep elinde bir kitap. Bir de kime laf söylerseniz söyleyin. Mustafa Kemal Atatürk'e laf söyleyelim. Bak o zaman görürsünüz. Senemin içinden bambaşka bir şey çıkıyor o zaman. Canavar çıkıyor. Canavar çıkıyor senemin içinden.

Dünyayı değişmem senin tek tırnağına. Sizin sayenizde yine saatin nasıl geçtiğini anlamadım. Saatindir saatlerin ey 5 saat bu dilek olay. Bu 5 saat bu dilek olay. Efendim teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Cengiz Uzun'a çok teşekkür ederim. Master Travel sevgili dostlarım. İskeçe'de kruvaziyer paketleri var. Master Travel'ın hatta çok güzel bir kruvaziyer paketi var. Onu size tekrar aktaralım. Selanik'ten otobüsle Pire Limanı'na transfer. Kuşadası, Santorini, Mikonos, Rodos, Milos, Girit. 7 günlük İdilyako Egea Kruaziyera tam pansiyon. Bu ay 599 euro. Temmuz ayından itibaren 799 euro. Efendim tam pansiyon her şey. Günde 3 öğün yemek de dahil buna. Onun dışında uçak biletleri. Efendim işte gemi biletleri. Size ucuza otel bulsun, ev bulsun. Gidin bu konuyu yılların tecrübesiyle Cengiz yeni açtı ama daha önce çok uzun yıllar yaptı bu işi. Cengiz hemen Platia'da. Platia'nın 20 Platia'ya şehir merkezine 20 metre mesafede sevgili dostlarım. Sizlere hizmet veriyor. Orada Stoanusi'nin karşısında 16 numarada Panagir Çandari'de. Kızım bu akşam motosiklette gelecek demiş Meşhur ablam. Tabii mesela motosiklete gelecek, araba kullanamıyor ki. Diploması var, araba kullanamıyor. Para yolladı maliye. Abi manyak köpek, pardon onu okudum. Sen sanki adama sen sanki pardon otadaki ev sahibi dul mu, dulsa al onu kal oralarda, nasıl da istenmiyor, nasılsa istenmiyor buralarda demiş Leblebci Hüseyin Agam. Hayır be, niye dul olacağım şey kadın?

Semat Özcan Şerif oğlum, Nafi Hanım ablam, Hasan Şerif Halik abici, Sofia Dodulu, sevgiler, hoş geldiniz. Gene güldürdün bizi, sen bir tanesin demiş Feride Osman. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Program boyunca biraz gülebiliyorsak, eğlenebiliyorsak ne mutlu bize. Hiç demiş Ümit Çağban. Ne hiçi? Ne hiçi? Saat 12.38'de hiç demiş, şimdi geldi mesaj. Kefaloniye'ye biraz geç geliyor mesajlar. Arada denizler var.

0: Necat.
1: Dinleyicilere hiç sataşmıyorsun sen. Onu dedim diyor Ümit Çağban. Aa yok. Hiç öyle şeyler yapmam. Aa öyle şeyler yapar mıyım hiç? Sen gene. Sen gene. Boru deyince borucu deyince borusu tıkananlar. Lan borularını açtırmak isteyenler, temizletmek isteyenler. Ayrıca çeşme, evler, lavabolar, çeşmeler satıyorlar. Efendim nerede, kimde? Borucu kardeşimiz Recep, annesi babası bu işi yapıyorlar. İsterseniz çeşmeleri, işte düzenleri, lağım borularını, gider borularını adresinize kadar getiriyorlar. Konsolosluğun arka sokağında Şükriye Market'in olduğu yerde, Andrea Papa'nın 3 numarada. Bu arada böyle çatıdan çatıdan hissediyorum bugün sıcaklığı. Evden çıkarken klimayı açık bırakalım, kapatmayayım ben. Ya salondakini, çünkü çok çok sıcak. Bugün ilk defa böyle bir sıcak hissediyorum. Aga, Manitalan tatile gidelim diyoruz. Nereyi tavsiye edersin demiş Cenk. Manita'yla tatile gideceksen tam Kefalonya, Manita'yla tatile gelinecek yer. Çünkü Kefalonya'da öyle çok kalabalık yok. Gözün başka yere kaymaz. Manita zaten Manitansa zaten başka yerde de kaymaz. Daha yeniyse eskiyince kayıyor insanın gözü. Yani evlenince falan istemeden kayıyor, ne yapsın. Göz bu. Bakıyor ama dediğim gibi tavsiye ederim. Daha yakında var mı dersen Taşöz var da Taşöz çok dolu. Biraz daha uzak olsun dersen Skiathos, Skopelos, Alonisos. Çok sakin Manitalma Bizokola Namaste Idiomas Monahi diyorsan Alonisos. Çok sakin Manitalma Bizokola Namaste Idiomas Monahi diyorsan

şöyle emekliler, dünyanın en zengin emeklileri var. Orada evler çok pahalı. Fakat çok güzel bir yer. Kafa dinlemek için çok güzel bir yer sevgili dostlar. Bulamadım o şarkıyı. Ute neos ute geros namaste idiomas monahi elana pa mesena meros. Buldum da başka şarkı çalacağım. Yanıyaz Gürkan abi, denizcilik olacak mı bugün? Ya benim yerime de demiş Ahmet. Biter bitmez program nasip etse, nasip kısmetse atacağım kendimi denizlere. Atacağım kendimi denizlere, evde durulmaya. Duvarlardan muvarlardan ateş çıkaya. Ateş çıkaya. Ella pame. Hadi bir de Just Green diyelim. Just Green diyelim son olarak. Just Green bugünlük son olarak. Bunlar EcoCert sertifikalı temizlik ürünleri, çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları, bebeklere özel deterjanlar, bebek biberon temizleyiciler. Just Green çok güzel girdi, çok hızlı girdi piyasaya. Bizim de biraz yardımımız olursa ne mutlu. Ben kullandım, sizler de kullanın. Efendim, deterjan bana alerji yapıyor. Kimyasallar kullanmak istiyorum, istemiyorum diyorsanız, yumuşatıcısı bile, her şeyi doğal, her şeyi EcoCert sertifikası almış ürünler bunlar. Çok güzel bembeyaz ambalajlarda sizleri bekliyor. Just Green ürünleri, J ile yazılıyor, Just okunuyor, Just Green. Meşhur abla sana da getirsin mi ovaya? Ahmet, bu ürünleri Meşhur ablanın marketinde de satılsın, bakkalında. Her yerde. Just Green. Just. Ay, sağ kolum mouse'u tuta ve vallahi yoruldu. Braça yaptım. Sağ kolumun braçası sol kolumdan daha gelişik oldu. Sağ kolum niye öyle daha gelişik bu braçalar? Mouse tutmaktan bütün gün. Tut yazı mouse'u. İleri geri kolay mı? Her işimiz zorlu var. Matyamu egoya sena eho erota uallo venandeho matyamu. WhatsApp'tan kim yazmış? Selam dostum, Kınacı'dan dönüşüne Şaban demiş. 88-89'da biten numara. Ama sen kimsin, ben seni tanıyamadım Kınacı. Hüseyin Kınacı. Şaban. Adres bilgileri ver Gürkan abi, gideyim Meşhur ablaya demiş. Ve İnanlı'da olduğunu biliyorum. Meşhur abla, İnanlı'nın neresindesin? İnanlı köyünde Meşhur abla. Niye Sky ediyorsunuz sıcaktan Gürkan? Ben ne diyeyim fırının karşısında demiş Leblebci Hüseyin Agam. Alışıksın sen. Acı patlıcanı kıraç almaz. Biz tazecikiz bu arada. Dokunuyor bize güneş. Dokunuyor tazecik insanlara güneş. Hey! Gena! Senin nerene ne yapacak sıcak? Hiç. Ben körpeci gibi burada.

Ama sen ben bugün tıraş olmaya gideceğim değil mi? Bugün gitmem tıraş olmaya. Bu sıcakta argostol ye, kim nasıl ateş yağıyor? Saçlarım kafamda kalsın da güzel şapka yerine geçer. Ya. Ben niye hatırlatmıyorsun sen tıraş olmaya gideceğin diye. Ama inemem argostoliye. Yarın salı, yarın öğleden sonra da açık. Öğleden sonra akşam inerim. Hem tıraşımı olurum hem voltamı atarım. Tamam.

Saçım da mübarek horoz gibi ibi gibi olmuş şimdi baktım aynaya. Devamlı kulaklıkları taktığım için kulaklıklar tam ortasına iz yapıyor. Horoz sevgi ibi gibi arka tarafı kalkıyor saçlarımın. Glise randevu leyo İrfan. Les να δουλεύουμε randevu. Α, το πάρω αύριο τηλέφωνο. Gökhan Karali, iyi kafanı. Bende market yok, bir arkadaşım da var, gelsin demiş. Meşhur abla. Ha, markette de fotoğraf çekmişti seni Hasan da. Tamam, inanının neresine gelsin? Hop.

hiç kaçmak istemiyorum. Ama sevgili dostlar, bırakmak zorundayım. Benden sonra programı Ali başlayacak. Bana ayrılan zaman bu kadardı, bana ayrılan şey bu kadardı. Hakikaten biraz daha devam edebilirdim. Şaka değil. Yani bir yarım saat falan belki devam edebilirdim. Şimdi Ali yazar bana devam et diye, sakın yazmayasın Ali. Devam et diye. Sakın geçen de yazdı çünkü devam et dedi. Sakın Ali, yok öyle bir şey. Halit abi çok kızıyor sonra. Saat 1'de reklam girmesi lazım. Halit abi çok kızıyor. Öyle yeter, 5 saat var. İnsanlar benim dinleyecek mi? Bu ne be? Afu pigenun ki yine kez borin aynı merandevu refile demiş İrfan. Herkes dikiyor refile. Yati yine kez ortam benim devgenin refile. Valla billahi git ondan sonra saç başa yolcudur karılarla. Yemin ederim haklısın. Ben yarın bir telefon edeyim ona, diyeyim bakayım randevu kabul ediyor musunuz diye. Burada yalnız da neredensin diye dediklerinde geldiler çok şaşırıyor. Neden geldin oradan buralara diyorlar. Neden geldin oradan buralara diyorlar. Dün garson da öyle söyledi. Ne bafile dedim, sen nereden geldin dedim. Ben dedi karşıdan geldim dedi şeyden. Karpuz yetişiyor, ameliyatadan geldim. Ben sana geliyorum çalışmaya burayı dedi. Sizin dedi oralarda deniz yok mu dedi. Suyu mu çıktı denizlerin dedi. Dedim gidiyorum ben artık. Neyse muhabbetin arkasını yarın anlatırım. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Beni yine bugün yalnız bırakmadınız. Bugün yine bizlere dinlenme rekorları kırdırdınız, sağ olasınız. Efendim dostlarımızın gönlünde yer almaya, düşmanlarımızı da kıskandırmaya devam ediyoruz. Ne yapalım, bu işler böyle işte. Hepinizi seviyoruz. Saygılar, saygılar. Yarın sabah saat 8'de görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız, arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
11: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 77 69 79 69 69 69 Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi. Arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0-35-98-97-77-69-86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün... Bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz. Bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Şovumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Bu arada stüdyo klimamızda ufak bir problem var galiba. Bilmiyorum sesi geliyor mu ama birazcık gürültülü çalışmaya başladı bugün. Sesi benden çok çıkıyor maşallah. İnşallah yayına girmiyordur. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Geçen cumartesi gecesi saat 3 gibi çıktım diskodan, eve gidiyorum. Saat 3 çeyrek falan, o civarlar olsa gerek. Ondan sonra bir baktım arkadan bir polis yaklaştı. Ondan sonra beni sollamaya başladı. Ama biraz aheste aheste solluyor yani. Dikkatimi çekti. Ondan sonra yavaş yavaş da olsa solladı. Önüme geçti. Önümde ilerliyor ama yavaş yavaş ilerliyor. Bir gariplik var. Ondan sonra neyse sollayayım gideyim dedim çünkü bayağı yavaş ilerliyor. Bastım gaza, tam solluyorum, bir şeyler söyledi. Diye bir şeyler söyledi. Allah Allah. Dedim tamam herhalde kendine çekmemi istiyor ama neden hiçbir fikrim yok. Neyse tamamen solladıktan sonra ilk fırsatta çektim kenara. O da arkamda bir yerde durdu, indi geldi, açtım camı. Ehliyet ruhsat sordu, verdim. Ondan sonra bir alkol testi yapalım dedi. Şunu üfleyebilir miyiz? Tabii dedim, üfleyebiliriz. Üfledim. İlk defa alkol testine maruz kaldım, tamam. Daha önce hiç böyle bir şey yapılmamıştı bana. Şimdi kendimden eminim, tamam. Diskoda soğuk kahve içmiştim bir iki tane. Diskoda asla alkol tüketmem, asla. Ya diyorum acaba soğuk kahve küçük de olsa böyle bir alkolmüş gibi bir sonuç verebilir mi acaba diyorum kendi kendime, saçma. Niye versin yani, alkol değil sonuçta. Şimdi ben üfledikten sonra cihazla beraber aracına geri döndü memur. Orada bir polis daha var, beraber baktılar, geri döndü. Dedi ki yüksek promil alkol almışsınız, aracınızı bağlayacağız. Yok yok, şaka, öyle bir şey olmadı, Allah korusun ya. Arkadaşlar sakın ama sakın alkollü araç kullanmayın, sakın. Bu da bugünkü kamu spotum olsun. Çok şükür bir şey çıkmadı, devam edebilirsiniz dedi. Ben de merak ettiğim için sordum, kusurlu bir hareketimi mi gördünüz diye. Dedi şeridi tam ortalamadınız filan. Yani Allah Allah, şeridi tam ortalamadım mı, nasıl olur böyle bir şey, ben anlamadım yani. Tamam dedim, iyi geceler, kolay gelsin. Alkol sınavımızı başarıyla verdik sonuçta yani.
1: Tuncay Saran Show.

0: Durgunluğu, sessizliği, kasveti, sıkıcılığı hiç ama hiç konduramadığımız programımız Tuncay Saran Show'da enerjiler yükselmeye devam ediyor. Takipte kalın.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: her disco sezonu öncesi olduğu gibi bu sezon öncesi de ciddi bir hazırlık yaptım. Bütün popüler yabancı müzik radyolarının listelerini taradım. Billboard, Avrupa, Amerika, MTV neler neler. Yabancı müzik piyasasını yaladım yuttum yani. Ne popüler, insanlar diskolarda neler dinliyorlar. Hani yabancı müzik piyasasında ne var ne yok hepsini öğrendim abi. Neyse bütün hazırlıklarımı güzelce yaptım geldim. Sezonun ilk geceleri genelde kalabalık oldu. Daha kimsenin haberi yok filan. İlk gecenin olayı şu. Gece boyunca diskoya bazı şımarık ergenler girip çıkıyor, tamam mı? Sadece ikili üçlü ergen grupları bir giriyorlar bir çıkıyorlar şımarıyorlar filan. Gelip garip sorular soruyorlar. Abi ne zaman açılacak? E açık işte. Çalıyorum işte açık gelmişsin zaten. Arada bir çocuğuyla beraber bir anne gelir. İki hoplarlar zıplarlar filan. Yani bütün o yaptığım hazırlıklar ilk gece bunlar için. Yine öyle oldu. 2-3 şımarık ergen bir giriyorlar, bir çıkıyorlar, birbirleriyle şakalaşıyorlar, taşkın hareketler. At kuyruklarını savura savura ilginç, garip sesler çıkaran ergen kızlar. Erkek olanlardan biri geldi yanıma ilk gece. Bak düşün, o kadar hazırlık yapmışım, etmişim, çalıyorum. Bana geldi şöyle bir soru sordu. Abi güzel şarkı çalacağım mı? Ne diyeceğimi bilemedim, tamam mı? Kaldım böyle. Ondan sonra şey dedim. Bu güzel işte yani. Güzel şarkı çalacağım mı? Yok çalmayacağım. Bütün kötü şarkıları araştırdım, topladım, onları çalacağım. Güzel şarkı, çirkin şarkı kime göre? Sana göre ise o çirkin oluyor bunları beğenmiyorsan, çünkü bunlar güzel. Sonra şöyle bir şey oldu ilk gece. Şimdi yabancı popüler müziklerden, disco şarkılarından falan çaldım, çaldım, çaldım. Boş diskoya. Arada bir ergenler girip çıkıyor işte. Ondan sonra dur dedim birkaç tane de Türkçelerden çalayım. Attım bir tane Türkçe. Geldi ergen kızlardan biri dedi ki. Abi dedi İngilizce ne zaman çalacaksın?
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevdi?
4: Aşk yeniden Akdeniz.
5: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
6: N-Drive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
7: şehvetinde. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Ve bir disco sezonunu daha açmış bulunmaktayım arkadaşlar. İlginç bir başlangıç oldu bu sefer. Bizim disco bulunduğu sitenin plajında. Site bayağı lüks, herkes zengin, sosyete falan. Hatta siteye girdikten sonra diskoya yürürken aralarından geçtiğim lüks villalarda site sakinlerinin o lüks hayatlarına dair kesitler gözüme çarpar hep böyle. O lüks araçları, ATV'leri falan, çocuklarda elektrikli scooterlar. Bir şeyler var ya böyle ilginç araçlar, hoverboard mu ne diyorlar onlara. Yanından geçip gidiyor bir tanesi diye. Ut çalınıp şarkı söylenen yemek masaları, böyle hayatlar yani. Etrafta dolaşan tiki gençler. Şimdi normalde ilk gece boş olur. Kimsenin haberi yoktur çünkü açıldığından filan. Arada bir girip çıkanlar olur böyle, kapıdan kafasını uzatıp mekana bakanlar. Ondan sonra şey derler, hiç kimse yok bari ben de girmeyeyim. Ya bir ilk müşteri olması lazım. Bir sürü insan geliyor bakıyor, kimse yok ben girmeyeyim. Yani ilk kim girecek o zaman? Şey mi yapsak böyle, masalara müşteri gibi duran modeller mi koysak acaba, 8-10 kişi falan? Hani böyle biri varmış gibi görünsün, sonra çaktırmadan onları kaldırırız. İlk geceler böyle. Çocuklu bir aile gelir, çocuğunu ortada hoplatır zıplatır gider filan. 3-5 tane ergen gelir, iki koştururlar bomboş diskoda, kudururlar taşkın taşkın, sonra giderler. 5 dakika sonra gene gelirler, biraz daha kudururlar, gene giderler. İlk gecelerde böyle şeyler oluyor. Ama bu sefer abi tıklım tıklım olmasa da bayağı doluydu ya. Çok şaşırdım. Gece boyunca yanıma gelip benden şarkı isteyen bir genç vardı. Şimdi herkesin kendi favori şarkıları var, tamam mı? Sevdiği şarkılar, ama ben orada müzik kutusu değilim ki bozuk para atasında istediğin şarkıyı çaldırasın gibi yani. Çocuğun biri gelmiş, kafa bir dünya, zor konuşuyor. Abi diyor, benim evde kontrollerim var. Kontrollerim var. Ben çalmaya çalışıyorum orada. Bangır bangır bir ses gelmiş, kulağıma eğilmiş. Kontrollerim var evde, onu getireyim mi diyor. Yani diskoyu kapatacağız biz. Ondan sonra onun kontrolleriyle devam edeceğiz. Kontroller dedi ya, DJ seti herhalde, cihazlar. Plajda filan oralarda onun kontrolleriyle kendi aramızda eğlenmeye devam edeceğiz ya, herhalde öyle düşünüyor. İlginç bir ilk geceydi.
1: Tuncay Saran Show.

0: Amerikalıların ölüme bakış açısı acaba gerçekten de filmlerde gösterdikleri gibi mi? Ya bu kadar hafif mi atlatıyorlar? Hatta atlatmıyorlar gibi ya. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Kızın sevgilisi ölüyor mesela atıyorum. Ondan sonra hemen solaryuma gidiyor. Sıkıntı yok. Akşam doğum günü partisinde bir yandan eğleniyorlar, bir yandan ellerinde içkiler. Oh çok üzgünüm Clara, sevgilin ölmüş falan. Ha hiç sorma falan. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz Tanrı aşkına? Ya insan bir gözyaşı döker. İnsan bir ağlar, bir yas tutar, bir şey olur yani hani. Sevgilin küçük bir soğuk algınlığı geçirmiyor. Öldü, öldü. Bizde öyle mi yani? Bunun bir yas süreci vardır abi. Ağlayıp sızlamalar filan. Bizim için şu hayatta en büyük olaylardan birisi ölüm yani. Evet abi yani kalp krizi mi geçireceksin, trafik kazası mı geçireceksin? Tövbe yarabbim yani. Bir depremde ya da selde falan öleceksin, hastalanacaksın yani. Keşke böyle durup dururken ortadan kaybolsan mesela. Ölmek böyle bir şey olsaydı. Birden yok oluyorsun. Ya bizim Burak'ı gören oldu mu? Yok, öldü galiba. Böyle ölünüyormuş yani. Birden siliniyorsun, hiç olmamış gibi. Nereye gittiğin belli değil yani. Hani birden kayboluyorsun. Hiçbir şey anlamadan böyle birden. Bizim bir arkadaş var sürekli cenazelere katılıyor. Böyle bir arkadaşımız var bizim hakikaten. Yani neden o kadar çok cenazeye katılıyor bilmiyorum. Yani hakikaten ne zaman sorsam, ne zaman böyle bir lafı geçse. Ersin cenazeye gittim. Ersin cenazeye katılacakmış. Ersin yok, Ersin nerede cenazede? Cenazelerin adamı. Hiçbir cenazeyi kaçırmıyor. Cenazelerin aranan ismi.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

planlar, dünyadan göç etmeler, kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Bizim radyonun böyle bir mola odası gibi bir yeri var arkadaşlar. Televizyonu var, çay içebiliyorsunuz, oturuyorsunuz, vakit geçiriyorsunuz, işiniz yoksa böyle sohbet edilen falan bir yer. Oradayız arkadaşlarla. Ben televizyonun tam karşısında oturuyorum arkadaşlar ve televizyonda şöyle bir kanal açık. Türkiye'nin ulusal radyolarından bir tanesi, tamam mı? Şimdi isim vermeyeyim. Meşhur, köklü, çok eskilerden beri var olan bir ulusal kanalı, televizyon kanalı açmış, tamam mı? Yani çok ilginç bir şekilde radyo istasyonu televizyon kanalı açmış. Ve o açık meraktan bakıyoruz ne yapıyorlar, ne diyorlar falan filan diye. DJ, işte yayın odası var. Televizyon dekoru gibi yayın odasında radyo programı yapan adam kameraya bakarak konuşuyor ya. Böyle bir şey. Böyle ilginç bir format bulmuşlar. 7/24 böyle yani. Neyse, antiparantez, şimdi benim sesim yapay zekada var arkadaşlar. Eleven Labs'te ses klonu olarak, yani isteyen herkes alıp benim sesimi kullanabiliyor. Ücretini ödediği takdirde. Yani YouTube'da falan duymuş olabilirsiniz belki siz de. Reklamlarda, şurada burada. Böyle ben okumuyorum aslında onları ama yapay zeka, işte Eleven Labs ses klonu sitesi var bir tane. Bilen bilir, meşhur. Oradan alıp kullanıyorlar yani. Çok da arkadaşım söylemiştir. Ya senin sesini duyduk, şaşırdık falan filan. Niye şaşırırsın ki yani? Neyse. Şimdi ben o kanalı izliyorum ya. Ulusal radyonun programcısı televizyon kanalı kurmuşlar. Yani orada konuşuyor kameraya bakıp. Ben de tam karşısında oturuyorum televizyonun. Bekleme odamızda. Bir baktım telefon çaldı, tamam mı? Ve aynı esnada, tam o sırada yani, televizyondaki o radyonun DJ'i telefonundan birisini arıyor. Ve o sırada benim telefonum çalıyor. Durun bakalım sorayım arkadaşa falan diyor, yapay zeka ile ilgili nasıl oluyormuş gibi bir şey söylüyor. Açıyorum, alo diyorum. Tuncay Bey merhaba, nasılsınız falan diyor. Televizyonda konuşuyor. Ben karşısındayım. Merhaba diyorum, iyiyim sağ olun, siz falan. Size şeyi soracaktık diyor, bu yapay zeka ses klonu işi nasıl oluyor falan diye. Ondan sonra uyanıyorum. Meğerse ne rüyaymış.
6: Tuncay Saran Show.

0: Birazcık da bilim konuşalım arkadaşlar. Işık hızıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hani şöyle bir teori var ya ışık hızıyla ilgili. İnsanoğlu ışık hızını geçemiyor biliyorsunuz. Ama geçebilecek olsa geleceğe giderdi şeklinde bir teori var. Birçok belgeselde görmüşsünüzdür, okulda anlatılmıştır falan. Böyle bir teori var ama ben bunu anlayamıyorum. Niye geleceğe gitsin ki? Üzerinde birazcık düşünmeye çalıştım ve tek hayal edebildiğim şey şu oldu. Bence ışık hızını geçebilseydik her şey kararırdı. Bu kadar. Vay, kendimi Stephen Hawking gibi hissettim.
1: Ya düşünsene.
0: Adamlar düşüne düşüne bazı fiziksel gerçeklikleri ortaya çıkarmışlar. Bazı şeyleri gerçekten sadece düşünerek ortaya çıkarmışlar yani. Akıl ederek şöyle bir etraflarına da bakmışlardır belki en azından ama sonuç itibariyle düşünerek ortaya çıkarmışlar. Formülleri, evrenin bazı gerçeklerini filan. Şimdi ben de öyle yaptım. Ya ışık hızını geçince niye geleceğe gidesin? Bence her şey kararırdı. Bence olacak olan şey bu. Ben böyle söylüyorum, yazın. Gelecekte bulunursa bakarız bakalım doğru söylemiş miyim. Çünkü ışık hızını geçiyorsun. Işık hızını geçemiyoruz, dolayısıyla ışıkla beraberiz. Aydınlık her taraf. Ama ışık hızını geçseydik her taraf kararırdı ve ne olduğunu bilmediğim bir şeye çarpıp orada kalırdım. Bu kadar. Işığı geride bırakıyorsun çünkü. Hiçbir şeyin aydınlanamadığı yere gelmiş oluyorsun. Bilmiyorum, saçma mı? Saçma mı? Bana öyle geldi, bilmiyorum. Çok bilimsel konuştum.

0: Serdivan'dan Nilay'ı sayenizde güzel stres atıyoruz Tuncay Bey. Hepinize teşekkür ederiz. Vazgeçilmez radyomuz oldunuz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sizler sayesinde varız. İyi ki varsınız. Yine Serdivan'dan bir dinleyicimiz Cevher. Ne güzel ismin varmış bu arada Cevher. Tuncay Bey hiç kaçırmıyorum programlarını ama perşembe günleri hariç o gün bu saatlerde kursum oluyor. Gitar kursuna başladım abi. İleride inşallah benim şarkılarımı da çalarsın. İnşallah kardeşim, ne güzel hayallerim var böyle. Hepsi gerçek olur inşallah. Benim adım İlker. Avanos'ta bir çay bahçesinde çalıyoruz radyo. Orada denk geldim. İlk o zaman keşfettim sizi. Tuncay Bey ne olur anlatmaktan hiç vazgeçmeyin. Hikayeleriniz su gibi akıp gidiyor demiş bir başka dinleyicimiz. Çok teşekkürler sevgili dostum. Bunları duymak gerçekten çok güzel. Hepinize bir kez daha teşekkürler arkadaşlar. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: Arkadaşlar devam ediyoruz.

sosyal medyayı bıraktım bırakacağım yani böyle ama bir türlü de bırakamıyorum. Twitter'a özellikle çok bakıyorum. Ya böyle neler olmuş dünyadan haberim olsun istiyorum çünkü bir de öyle de bir iş yapıyoruz birazcık. Ama yani gerçekten bazen insan bunalıyor arkadaşlar ya gördüğü paylaşımlardan dolayı. Ya böyle garip garip paylaşımlar, yaşlı başlı insanlar, olgun yetişkin çiftler falan böyle bir şaka videosu paylaşıyorlar. İşte bir içerik üreticisi karısına şu şakayı yaptı falan bakıyorum böyle anlıyorum yani ya nasıl üşenmedin diyorum abi ya. Yetişkin bir insansın bu kadar boş boş şeylerle uğraşıyorsun. Başörtülü teyzeler, yaşlı amcalar falan böyle garip videolar paylaşıyorlar. Bu sosyal medya hepimizi çok bozdu ya. Bütün insanoğlunu çok boz böyle illallah geliyor bazen gördüğüm şeylerden. Aynı şeyler böyle sizce ben şunu yapmış mıyımdır? Bir yandan makyaj yapıp bir yandan gün içinde yaşadığı saçma sapan önemsiz aptal bir şeyi anlatan kızlar. Dilan Polat paylaşımları. Bugün de böyle olsun paylaşımları. Bugün de böyle olsun. Olsun abi ne yapayım bana ne? Daha tanıyan çıkmadı diye böyle çok meşhur birinin fotoğrafını paylaşıp atıyorum. İbrahim Tatlıses ya da Michael Jackson gibi. Daha tanıyan çıkmadı yazmak. Yani clickbait kasmanın, ilgi çekmenin bu kadar beyin sulandıran versiyonu artık yani. Bir de parantez içinde de sadece yanlış cevaplar yazma vardır ya. Evet abi kimse tanımamış onu şimdiye kadar. Evet ondan kanka. Cidden ilkokul numarasını hatırlayan var mı falan? Yok. Hepimiz senin kadar balık hafızalıyız. Herkese böyle bir ilgi çekme, ön plana çıkma. Ben de bir şey paylaşayım. Tamam herkes istediğini söylesin de. Bir şey demiyorum herkes istediğini söylesin. Tabii sosyal medya sana bu hakkı vermiş. Ben de paylaşıyorum şeyler. Ama bu paylaşılan şeylerin de bir niteliği olsun, bir içeriği, bir şeyi olsun istiyorsun. Bu kadar niteliksiz, bu kadar aptalca, bu kadar boş. Yani yetişkin insanlar tarafından gelen bu kadar boş ve aptalca, utanç verici şeylere maruz kalmak bu kadar çok miktarda insana yıldırıyor artık yani böyle. Bu kadar çok kasması insanların ilgi çekmek için zoraki. Demiyorum ki insanlar kendisini ifade etmesin. Etsin de ifade ettikleri şeylerde bunlar olunca böyle üstüne koca bir çöplük yığını boca oluyormuş gibi hissediyorsun sosyal medyadan yani. Kaliteli, nitelikli bir içerik bulamıyorsun. Doğru düzgün seçemiyorsun aralarından. Çok nadir çıkıyor. Farklı bir tür olduk artık yani. Yani herkes ilgi çekmek istiyor. Herkes ben. Ben daha iyiyim. Ben daha çok beğeni toplamalıyım. Ben daha çok like almalıyım. Bir kıskançlık. Eski naifliğimiz kayboldu abi. Saflığımız, naifliğimiz, temizliğimiz. Herkes birbirine kem gözle bakar oldu. Böyle bir kavga ediyoruz sürekli birbirimizle yani. Bir yarış halindeyiz. Ben göstereceğim, beni izlesinler, bana baksınlar. Bak aha da bu da benim paylaşımım falan. Çocuk sağ.

0: Ay bu olduğum için de birazcık galiba bu farkındalığım arttı benim. Çünkü onlara bakıp onlardaki saflığı görüyorum. Eski normal halimizi hatırlıyorum. Çok güzel geliyorlar bana böyle. Naif, yani ihtirassız, iyi, saf, temiz, böyle şeyler yok. Yani birden aradaki bu büyük farkı görüyorsun kıyaslayınca günümüz insanının bu gergin haliyle. İşte nasıl diyeyim yani. Başkalarının iyi olmasını istemeyen, kıskanç haliyle falan böyle bu insanla onlar yan yana gelince böyle onlarda şaşırtıcı bir saflık, insana çok hoş gelen bir temizlik görüyorsun. Yani o kadar güzel geliyorlar ki sana çocuklar. Çünkü bu kirli dünyanın içine girmemişler. O kadar naifler, o kadar güzeller, o kadar temizler, o kadar iyi niyetliler. Onlara bakmak insana bir ilaç gibi geliyor, onlarla konuşmak, onları yaşamak, onları görmek, onlara şahit olmak. Başka bir evrenden gibiler sanki. Yani çocuk sahibi olanlar ne demek istediğimi anlıyorlardır. O hassaslıkları, o duygusallıkları, ruhlarının o temizliği. Görüyorsun bunu yani bakışından, hareketinden, cümlelerinden. Acayip bir şey yani.
1: Tuncay Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz. Live Medico Dental Clinic.
6: ψαράδες ψαριά.
7: Πέστρο Φαροδόπης.gr.
6: Ψαράδες ψαριά.
7: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
6: Ψαράδες ψαριά.
7: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
6: Αλαμαριά.
7: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
6: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayan...

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

22 Haziran 2026 Pazartesi gününden herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar, ben Nurgün efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz. Bugün de yeni bir haftaya merhaba dedik. Şöyle umarım Pazartesi sendromunu biraz olsun üzerinizden atmanıza yardımcı olacağız. Tam 2 saat boyunca harika şarkılar eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz başlıyor. Hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz? Cumartesi ve pazar günü biliyorsunuz YKS sınavı vardı. Bir sürü genç ter döktü efendim hafta sonu. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız gençler. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün eski ÖSS zamanlarından bahsedeceğiz sizlere. ÖSS sadece bir zamanların sınavı değildi. Bir zamanların gençliği de aynı zamanda. Dershaneler, test kitapları, tercih kılavuzları ve sonuç bekleme heyecanı. İşte bugün eski ÖSS'lerden bahsedeceğiz. Güzel bir şarkı sonrasında başlayalım.

Sevgili dinleyenler, bugün bir neslin kabusu, heyecanı ve umutlarıyla dolu bir döneme götüreceğim sizi. Eski adıyla ÖSS. 3 harfli ama milyonlarca gencin hayatını etkileyen o sınava. Dershane çıkışları, test kitapları, deneme sınavları ve tercih kılavuzları. Eğer o yılları yaşadıysanız bugün anlatacak çok hikayeniz var demektir.

0: resim var.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682

ÖSS sadece bir sınav değildi sevgili dinleyenler. Evde herkesin ortak gündemiydi. Anne ayrı stresliydi, baba ayrı stresliydi. Komşular bile dersler nasıl diye sorardı. Sanki sizinle beraber bütün mahalle sınava hazırlanıyordu.

Garip Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün eski ÖSS zamanlarından bahsediyoruz sizlere. Efendim, eskiden dershaneler hayatımızın merkezindeydi. Hafta içi okul, hafta sonu dershane. Çıkışta tost yemek, arkadaşlarla soru tartışmak, deneme sonuçlarını karşılaştırmak. Bugün hala birçok dostluk aslına bakarsanız o sıralardan kalmadır.

kitaplarının kokusu vardı sevgili dinleyenler. Renk renk soru bankaları, çözülen testler, silinen yanlışlar, işaretlenen sayfalar. Her kitap biraz umut, biraz da stres taşırdı o dönemlerde.

Harika şarkılar eşliğinde geçmişe olan yolculuğumuz devam etmekte. Eski ÖSS'lerden bahsediyoruz sizlere. Sonuçlar internetten saniyeler içinde öğrenilmiyordu efendim o dönemlerde. Gazetelerden bakanlar vardı. İnternet kafeye koşanlar vardı. O sonucu öğrenene kadar geçen dakikalar belki de hayatın en uzun dakikalarıydı.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Sıra geldi tercih kılavuzuna. Tercih kılavuzu başlı başına bir maceraydı zaten. Kalın bir kitap, içinde yüzlerce bölüm. Günlerce sayfalar çevrilir, puanlar karşılaştırılır, hayaller kurulur, vazgeçilir ve yeniden başlanırdı.

Eski ÖSS zamanlarından bahsediyoruz sizlere. Ben Nurgül'le berabersiniz efendim, şehrin en iyisindesiniz. O yıllarda birçok genç doktor, öğretmen, mühendis, avukat olmanın hayalini kuruyordu. Kimi hayaline ulaştı, kimi bambaşka yollara gitti. Ama o heyecanı yaşayan herkes aynı duyguyu mutlaka hissetti. Şimdi geriye dönüp bakınca fark ediyoruz ki aslında sınavdan çok biz yolculuğu hatırlıyoruz. Ders çalışırken dinlenen şarkıları, arkadaşlıkları ve gece yarısı çözülen soruları.

Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Instagram adresimizi hatırlatalım sizlere. Kırık Plak Radyo Instagram adresinden bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Sonrasında artık veda etmek için buradayız.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Bugün eski ÖSS günlerini hatırladık. Kimi için heyecan, kimi için stres, kimi için hayatının dönüm noktasıydı. Ama yıllar geçince anlıyoruz ki bir sınav insanın bütün hayatını belirlemiyor. Bazen bizi hayallerimize götürüyor, bazen de hiç hesap etmediğimiz güzellikleri. Yine de o sınav sabahlarının heyecanı kalbimizin bir köşesinde yaşamaya devam ediyor. Bundan yıllar yıllar sonra da sizler aynı hisleri hissedeceksiniz. Dün ve ondan önceki gün sınava giren genç arkadaşlarımıza söylüyorum. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. Ama oldu da alamadınız, inanın dünyanın sonu değil. Tekrar denersiniz. Yani enseyi karartmak yok. Bugünlük Güzellen Süren'in burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün efendim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler, hoşça kalın. Unutul.

0: Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni
4: siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de

0: gerektiği gibi değerlendirin bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: sanırım o kitap bana ait.
1: Evet evet sizin.
0: Kitap hakkında biraz konuşabiliriz.
2: Seve seve.
1: Onlar gelmişler demişler ki kitabı oraya koymuşlar. Ben de kafeye gelmiştim. Ne yapayım?

0: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88, cep telefonu 69346.

0: 06-6-6-9-4-4-7. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: var. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz. Kaperiz Productions.
2: Kaperi, etimos.
3: Prosto.

0: I'm sorry, that is a no.
1: Bye, sir.